Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

0: Yöntem 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Ben ölürüm yoluna, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 1212 0543 437 1212 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105 sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde ilk adım Samsun. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Tuning Cebeci Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Allah muhafaza, üfledin mi uçurur.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde, numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Güneydoğa'yla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe futbol ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı

0: Direksiyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci afflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuri suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan...

Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.

Yabancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci afflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Sen ne yaptırın? Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

hazıra da dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: İşte selamlar, sevgiler sevgili dostlar. Merhabalar. Günlerden pazar ve saatler 18.22 gösteriyor. Kader Mahkum İstek programına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gönül bağını kuruyoruz dostlarımıza, kardeşlerimize, ailelerine buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Her program olduğu gibi pazar günü yoğun bir program, saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar buradayım. Elimden geldiğince herkese yetişeceğim, ama siz de beni tabii ki o arada darlamayın, tamam mı? Elimden geldiğince herkese yetişeceğim, bu gerçek, ama tabii ki ona göre sırayla yollayacağım. Elimden gelene kadar ne geliyorsa onu yapacağım. Önce listem var, onlarla programa başlıyorum. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Selamını aldım. Merdo, aleyküm selam kardeşim. Evet, Armağan Zaimoğlu sevgili kardeşimin de selamını aldım. Ona da buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, sevgili Samet Aynı'ya da aynı şekilde dileklerimi yolluyorum. Sağ olsun. İki günde bir arar ve hatırımı sorar her zaman. Her daim kardeşim benim Samet Aynı'na. Berkan Sandıkçı, yine Mihan Sayal, Caner Can Akan ve Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya sevgili kardeşlerime selamlar, sevgiler. Bakidir. Hepsine ayrı ayrı selamlar olsun. Samet Polat'a da selam olsun. Ve sevgili Murat Tağan ve sevgili Samet Yıldırım'a da selamlar, sevgiler olsun. Kardeşlerim Hakan Polat'a ve DJ Şuan kardeşime de selamlarım ayrı bir şekilde, onlara da ulaşmış olsun. Evet, güzel bir program olması umuduyla programın startını veriyorum. Hemen programa başlamadan istekle hızlı bir şekilde girmek istiyorum arkadaşlar. O arada telefonumuzda sesini kapatalım. Şöyle arayanlar da sessiz şekilde arasınlar. Konuşurken de arıyorlar. Ben Samet Aynı. Evet, evet, Samet Aynı. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Safa, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Hüseyin Temel ve yine Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan'a, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Ozan Öze, Muhammed Çakar, Kerem Demirtaş, Soner Özden, Batuhan Yağbasan, Kaan Bulut'a ve selam olsun Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasretle özlem ile diyor. İstek şarkım Uğur Işılak, Yarına Kalır Yanına Kalmaz adlı şarkı armağanım olsun demiş. Ve yine Samet Aynı'na, burada canım kanım abim olan diyor. Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim, kardeşlerim olan Ercü Girala, Yusuf Kılıcı, Küçük Ağa'ya, Sercan Tokaca, Uğur Vural'a, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pakas selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarımızla diyor. Uğur Demiröz ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor adlı şarkı istenmiş. Evet, yine ben diyor selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Ben Berkan Sandıkçı. Eyvallah kardeşime selam olsun. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta alemin kralı Uğur Demiröz'e ve ona gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan diyor. Yusuf Küçükaya, Yusuf Kılıca, abime selam olsun. Özüm Gülkan Sandıkçı'ya ve canlarım olan Uğur Vural, Samet Aynı'na, Berkan, Berkcan Kılık'a selam olsun. Özgürlük çatısı altında yan yana olmamız dualarıyla demiş Uğur Demiröz'e ve Küçük Ağa'ya armağan olsun. İstek şarkım Cansever, İsyanım Var adlı şarkı armağanım olsun demişler. Evet, yine ben diyor Sercan Tokaç, tüm can bildiğim canlarıma ve kardeşlerime, yollarıma selam olsun. Alemin kralı olan selam olsun. Gönül veren dostlarımıza selam olsun. Ayrıca kıymetli değerlim, gönlümün sahibi olan sevdiğim Gizem Yılmaz'a selam olsun. İstek şarkım Resul Dindar, Benim Sevdam Deli adlı şarkı armağanım olsun demiş. Bu şekilde iletmiş mesajı, biz de o şekilde yolladık. Onlar için gidiyor. Ve bu arada Musa Yıldırım abime de buradan selamlarımı yolluyorum. Musa abimiz de bu arada istekleri var. Tamamdır, bakacağım birazdan, ona da yollayacağım. Onu da görmüş bulmaktayım. Tamam, onu da yollayacağım. Hemen programa başlamadan önce şarkılar bir girsin bakalım. Sonra ben buradayım, yine devam edeceğiz.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. Murat yayında.
0: Eyvallah. Aksu Giyim, Aksu Moda ve Ayakkabıcılık. Mikail Yerli, Mikail Aksu'ya yerli dedim. Beni anlıyor herhalde. Mikail Yerli kardeşime de selamlarım olsun. Evet, onu da armağan ediyorum. Ona ve sevdikleri için de gelsin.

0: Su Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Bitti sanmayın sakın.

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari saatlerdesiniz.
3: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatler.

0: tarih saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de. Evet, bugün sevgili kardeşim Utkan Seçkin'in doğum günü. Sevgili Utkan Seçkin'e doğum gününü eniştem dileklerimle kutluyorum sevgili kardeşimin. Doğum günü kutlu olsun Utkan Seçkin. İyi ki varsın kardeşim. Nice mutlu yılların olsun. Ona güzel bir şarkı yollayacağım. İşte Ahmet Kaya'nın güzel şarkısı. Ve ardından yine ben buradayım sevgili dostlar.

0: İşte güzel bir şarkıyla süslendiriyoruz demeyelim. Şarkı istek tabii ki. İstek üzerine geliyor. Bu şarkı kimlerden kimlere gidiyor? Hemen şöyle okuyacağım arkadaşlar. Ben Samet Ayna diyor. Evet, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursela Çalık. Umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiği, seninle el ele umut dolu yaşamlara ettim. Duanın kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Seni çok seviyorum. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım adlı şarkı armağan olsun demiş Samet Aynadan Nursena'sına. Evet, onu da çok sevdiğini iletmişti. Söylersen seviniz demişti abi demişti. Evet, Nursena, Samet Ayna seni çok seviyor dedik bile. Evet, onlar için gidecek güzel şarkılar ve yine tabii ki bu arada istek şarkılar var. Onları da yollayacağım. Samsun Gadamut cezaevinde A20 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Topçu. Ya sevdiği yeğeni Umut Şen'den çok selamlar. Bugünler geçecek. Abi her daim buradayız. Tüm koğuşuna selamlar, saygılar olsun. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı armağanım olsun demiş. Gadamut cezaevindeki A20 koğuşunda olan Emirhan Topçu'ya yeğeni Umut Şen'den demişler. Evet, onlardan gidiyor. Şarkı listeme dahil oldu. Birazdan gelecek. Onlar için gidecek bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan hızlı bir şekilde hepsini okuyacağım. Birazdan yer vereceğim. Öncesinde şu şarkı bir gelsin. Sonrasında bir reklam var. Sonra Aldırma Gönül ve sonrasında isteklere devam edeceğiz.
1: Su Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

İşte sevgili dostlar, bültenimiz devam ediyor. İşte gelen mesajlar vardı. Biz de mesajları yolladık bu şekilde. Evet, Aksu Giyim'in sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Evet, yine şöyle baktığımızda listeye neler var? Herkes bir yerden yazmaya başladı bile. Biz de elimizden geldiğince herkese yetişmeye başladık. Şöyle bir hemen şuradan bir başlayayım ben hızlı bir şekilde. Evet, Bafra kapalı cezaevinde Davut Türke, Haktan Efe Türke, Hakan Türke, Mehmet Bedir, Erkan Türke, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar için armağan olsun. Diler Türk yollamış mesajı. Onlar için gelsin demiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm. Ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaymoğlu. Buradan Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun'a, Taha Yasin Duru'ya ve Erdiş Güney'e, Samsun Açık'ta yatan Emrullah Kaya, Okan Tosun'a, ayrıca burada kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak ve Muhammed Şahin Kaya ve Ertuğ Sağlam, Yasin Onur Kocabıyık, Baran Durgun, Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek, Miraç Eroğlu, Engin Parmaksız, Bediran Aslan, Mert Çetin, Hazar Karakuş, Emirhan Mırık, Uğur Altun, Sefa Giritli, Burak Bolat ve Cumali Yıldırım, Burak Ceylan, Baran Barış Eroğlu, Emirhan Aran'a buradan selam ederim. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle bizi seven tüm dostlarımıza selam ederim diyor. Geceniz tüm güzel şarkıları bize ve bizi seven tüm dostlara gelsin diyor. Sevgili kardeşim Armağan Zaymoğlu yollamış mesajı. Ona da buradan selamlar olsun. Armağan Zaymoğlu'na selamlar olsun. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım yine mesajlara. Ben Betül Kılıç diyor. Rize L tipinde olan ablalarım ve dostlarım kıymetli İlgen, Selda Demir, Asuman Atmaca, Buket Aydın, Yonca Sekmen, sizi çok seviyorum canlarım demiş. Yine Betül Kılıç'tan Çarşamba Kadın Kapalı'da olan canlarım Aleyna Gölge, Sevda Köse, Elif Kaya, Sibel Kaya, Aslan Vanlıoğlu, Nurtaç Kule 1'e ve Günnur Çal'a, Yaren Bülbül, unutulmadınız canlarım, ben de yeni çıktım, sizi çok seviyorum demiş. Betül Kılıç yollamış ve değerlim diyor Sefa Köse, hiç kimseye tahammülüm yokken diyor sana ihtiyacım var, bir an önce kavuşmak dileğiyle diyor Betül Kılıç yolluyor mesajı, iletmemizi istemiş. Evet, yine Murat abi, ben Asena dostlarım Gürnur Çal'a ve yine Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gülbulut'a, Eda Büyükdağ'a, Ayten Akçelep ve Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum, Mehmet Çetin'den özledim işte şarkısını sizlere armağan ediyorum demiş. Evet, Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı. Evet, Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Uğur Demiröz'e, Yasin Ay, Samet Polat'a, Yeşar Can Kaplan, Enes Güneş, Emrah Taştekin, Kemal Sarıköse, Ayhan Yazıcı'ya selamlar sevgili olsun diyor. Musa abimiz yolluyor. Musa Yıldırım tarafından ona da buradan selamlar yolluyorum bu arada. Evet, tüm kader mahkumlarına Zabıta Ayhan'dan selamlar olsun. Başta Mikail Yerli, Muhammed Yerli, İsmail Yerli, Samet Dülger, Kemal Aydenke, Hasan Ata, Yaşar Kahraman, Erkan Kılıca, Emrah Kılıca, Nedim Özvalcı, Allah tez zamanda çıkmayı nasip etsin. Zabıta Ayhan'dan selamlar var demiş. Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. Zabıta Ayhan'a da selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, onlar için de gidecek güzel şarkılar var. Onları armağan edeceğim. Bu arada yine Reis diyor, Canberk Aslı'nın seven sayan masasında sohbetini yapan tüm kardeşlerine, dostlarına selamları var. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişmeyiz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle Canberk Aslan tarafından iletilmiş bu mesajla onlar için gitti tabii ki bu arada. Evet, sevgili Ömer Yerli, sevgili kardeşime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Sevgili Ömer'im benim, özledim seni. Evet, büyüğümüz diyor, Ömer Yerli yollamış mesajı. Büyüğümüz, saygıdeğer büyüğümüz diyor, Yusuf Küçükağa'ya, onu çok özledik, selam olsun diyor. Çok sevdiğimde iletirsen seviniz diyor. Yusuf Küçükağa'ya selamlar yolluyor. Ömer Yerli tarafından özel olarak destek olarak yollanmış. Yusuf Küçükağa'ya Ömer Yerli tarafından çok selam var. Bunu da iletmemizi istedi. Onlar için gitti. Evet, yine sevgili dostlar, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Selamun aleyküm, ben Alihan Coşkun. Beton abim Samet Yıldırım'a bu parça armağan olsun. Ayaz Erdoğan, sıkacağım kafama. Tek gerçek Samet Yıldırım. AC her yerde demiş mesajda.
Evet, yine selamun aleyküm. Ben Alihan Coşkun. Öncelikle Kral abim Kemal Sarıköse, Beton abim Samet Yıldırım'a, Efkal Öz abim Ahmet Coşkun, Çakır abim Umut Öztürk'e, beni tanıyan herkese selam olsun. İstek şarkım Etkin'den Kralı Tanımam şarkısı armağanım olsun diyor. Acı her yerde demiş mesajında. Acı her yerdeye selamlar olsun bu arada. Evet, onlar için gidiyorum. Tamamdır, onları da yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada onu da hatırlatayım. Açık cezaevinde yatmakta olan damadım Selçuk Akman ve İlhan Türk Yılmaz'a Murat Yıldız'ın çok selamları var. Selamlarını iletiyor. Selamlar, sevgili olsun kardeşim. Bu arada seni de bekliyorum demiş Murat Yıldız. Yine yerine hayırlı uğurlu olsun bu arada. Sevgili kardeşime teşekkür ederiz. Onu da iletmiş olayım bu arada. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım, yine istekler var. İstekleri yollayacağım. İstek üzerine gelen mesaj vardı. Bir istek şarkı.

sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. İyi akşamlar Murat kardeşim diyor. Evet, iyi akşamlar Murat kardeşim. Ben Yasin Ay. Buradan beni seven dostlara selam olsun. Recep Alemdar'dan demiş, Murat Mahallesi tüm dostlara gelsin demiş. Yasin Ay'a da selamlar olsun. Ve yine Faruk Ay'a da buradan selamlarımı yolluyorum. Onu ve sevdikleri için de armağanımız olsun. Sevgili Yasin Ay'a ve koğuşuna da selamlar olsun. Evet, onlara gidiyor bu güzel şarkım. Tabii ki herhalde. Evet, bu arada yine Ömer Yerli tarafından Küçük Ay'a, büyüğümüz diyor. Küçük Ay'a özellikle selam olsun. Cihan Oğlat'a, Mustafa Oğlat'a, Tugay Erdeş'e, Mesut Güner'e ve sayamadığım ailem herkese selam olsun demiş. Ömer Yerli yollamış, mesajı iletmiş. Selamları var bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun demiş. Alihan Coşkun, bu kalbimin tek sahibi olan diyor. Her şeyim, besteme, bu şarkı armağan olsun. Tuğçe Kan demiş, kurban olduğum adlı şarkı ona gelsin, onu çok seviyorum demiş. Alihan Coşkun yollamış. AC her yerdeymiş. Eyvallah. Selam olsun ona da. Tamam, gördüm mesajı. Hemen yollayacağım. Bu arada yine sponsorumuz, şu anki sponsorumuz, tabii ki bir duyurusu var. Evet, Aksu Giyim, Aksu Ayakkabı ve büyük kampanyalar devam ediyormuş. Adidas Superstar'da bir alana bir bedava sadece 1800 liraymış. Bir alana bir bedavaymış arkadaşlar. Şortlu takımlar bir alana bir bedava 1500 liraymış. Yeni sezon eşortmanlar, takımlar stokta. Karadeniz Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi, No 57 İlk Adım Samsun'da. 0545 747 7717 Mikail Aksu ve Fahrettin Bayrak kardeş. Kavak Cezaevinde sipariş vermek isteyenler Fahrettin Bayrak ile iletişime geçebilirlermiş. Tüm kader mahkumlarına selam olsun diyor. Evet, Mikail Aksu ve Fahrettin Bayrak tarafından iletilmiş. Sevgili kardeşime de Fahrettin Bayrak'a da buradan selamlar yolluyorum bu arada. Evet, onlara da selam olsun. Tamamdır. Evet, Kurban Olduğum adlı şarkı var bu arada, onu da hatırlatayım. Sonrasında diğer istekler var, onları da yollayacağım arkadaşlar, sırayla yollayacağım, elinden geldiğince hepsine yer vereceğim. Kralını Tanımam vardı, onu da bir sonraya bıraktık.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Bağışların bilgi ve randevu 0545 124 72 55 adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

İşte sevgiler, selamlar sevgili dostlar. Eyvallah, teşekkür ederim bu arada. Şöyle bakıyorum yine gelen mesajlara sevgili dostlar, neler var baktığımda mesaj kutuma, onu yollayacağım o şekilde. Evet, bu arada yine sevgili kardeşimiz için bir şey istenmişti. Sabırla, duayla çıkacağım günü bekliyorum. İnşallah bu zor günler bitecek. Cefasını çektiğimiz bu günlerin sefası da yaşanacağız. İnanıyorum, bekliyorum. Her şeye rağmen seni çok seviyorum Merdo demiş. Eşi yollamış, yengemiz Merdo'yu armağanmış. Müslümlü Ses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı attı şarkı, onun için gelsin demiş, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım arkadaşlar yine gelen mesajlara. Evet, tamamdır, gördüm mesajı. Ben diyor Yalçın Coşkun, oğlum Alihan Coşkun ve kalbin tek sahibi güzel kızım bestesi. Birbirinize olan sevginiz, saygınız ve mutluluğunuz ömür boyu daim olsun. Allah gönlümüzden geçen tüm güzellikleri sizlere nasip etsin. El ele, kalp kalbe nice güzel yıllarınız olsun. Sizi çok seviyorum. Güler Duman'dan Umudum Var şarkısı sizlere gelsin. Acil her yerde demiş. Yalçın abimiz yollamış. Yalçın Coşkun tarafından oğlum Alihan Coşkun'a ve kalbinin tek sahibi bestesine gelsin bu şarkı demiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar şöyle bakalım. Evet, yine sevgili Ömer Yerli tarafından büyüm diyor, büyüm için küçük Yusuf Küçükaya gelsin, gecenin güzel şarkıları armağan olsun demiş. Ömer Yerli yollamış, onlar için gidecek. Ve yine gelen mesajlarda Samsun T tipi kapalı cezaevinde A22 koğuşunda yatan babam Emrah Yıldırım'a, tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Başta koğuşta yatan Doğukan Kocaman ve Samsun Bafa'da yatan Yaşar Can Tunca ve selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı ona armağan olsun demiş. Mahkumlara gelsin demiş. Evet, bu şekilde yollanmış mesaj, evet, iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine gelen mesajlarınız var. Yollayacağım arkadaşlar, acele etmiyorsunuz. Hepsine yer vereceğim.

Evet, şöyle bakalım. Evet, abisi Murat Terzi'den diyor. Bugün senin günün, her zaman güçlü, merhametli, adaletli ol canım kardeşim. Benim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Adam gibi adam diyor. Ferhat Terzi demiş mesajda. Ferhat Arfur'dan, Müslüm Gürses'ten Gitmeyi Yıllar adlı şarkı istenmiş. Evet, bugün doğum günüymüş kardeşimizin. Ferhat Terzi, adam gibi adam Ferhat Terzi demişler. Doğum gün kutlu olsun kardeşim bu arada. Abisi tarafından da iletilmiş bu mesaj arkadaşlar. Evet, bu akşam saatlik mesaj almıyorum arkadaşlar. Sadece atıyorsunuz ve ben sırayla okuyorum o mesajları. Onu da ileteyim bu arada. İşte şarkım geliyor bu arada, gelsin bakalım.

İşte sevgili dostlar, BTN Müzeli devam ediyor. Şöyle bakalım yine mesaj kutumuza. Tamamdır, gördüm mesajı. Evet, hemen okuyalım. Ben Gerçenbeli İlker Sarı demiş. Sevgi ve dostluk bir kelama, birkaç satıra sığmayacak kadar özel ve kutsaldır. Seslenmek lazım sevgiyi. Sahiplerine yeni, yani diyor, selam olsun tüm dostlarıma. Kıymetli kardeşim Bediran Kurt'a, Tutku Acar'a, Abdullah Demirtaş'a ve beni tanıyan tüm dostlara Gerçenbeli İlker Sarı'dan İsmail Türüt Plan Yapmayın şarkısı armağan olsun diyor. İlker Sarı yollamış. Ben Gerçenbeli İlker Sarı demiş mesajında. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Şöyle bakalım. Tamam, gördüm. Ben Miraç Karademir diyor. Miraç Karademir'den Bafra Tepe'nde yatmakta olan dedem Aydın Karademir, amcam Onurcan Karademir, abilerim Ferdi Çakır, Yusuf Çakır, İsmail Sezgin, Dülger Namıder, Çilek Furkan Uslucan, Semih Bişi, Umutcan Kazım Yılmaz, Osman Demir, Kürşat Coşkun, Aydın Albayrak, amcam Onurcan Karademir'i, Samsun Tepe'nde yatan Mert Uyar kardeşime çok çok selamı varmış, haberi olsun. Değerli abilerim, hepinizi çok seviyorum. Rabbi bir an önce sizleri oradan çıkarmayı nasip eylesin. Cansever'den Durdurun Dünyayı, Başım Dönüyor şarkısı armağan olsun abilerime demiş. Evet, armağan etmiş, bu şekilde gelmiş. Ben Miraç Karademir demiş, yollamış. Evet, bu isimleri yazarken de aralara nokta virgül koyun ki karışıklık olmasın. Evet, yine gelen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, ben diyor C1 koğuşundan Kaan Albayrak, aynı çatı altında kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim, başta Tolga Nezir, Yaya Sisko, Uğurcan Arslan, Soner Kara, Mertcan Togar, Volkan Özbeyli, Zaza Yasin, Resul Acar, Kırıkkaleli, Bulut Zenger, Samet Coşkuner, Ceset Ege, Zeki Selçuk ve yine Selçuk yazmış. Selçuk mu acaba? Evet, Zeki Selçuk yazmışın ama Selçuk herhalde. Kamil Kanca ve diğer koçlarda yatmakta olan Nazım Bilgin, Miran Sayal, Görkem Dirijan, Salih Çelik Kanat, Enes Karapelit, Fatih Bilgin, Emircan Özdemir, Aziz Efe Sıpan ve Furkan Taha, Çırak ve Batuhan Pehlivan, Kemalcan Yıldırım, Efo, Bu Hayatın Sen Seçtin şarkısı kader mahkumu arkadaşlara armağan olsun. Kaan Albayrak yollamış mesajı, tamamdır. Bu şarkıları listeme dahil ediyorum arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Tamam, gördüm mesajı. Şöyle baktığımda tamam, onları yollayacağım. Evet, hemen istekler var. İsteklerle devam edeceğim. Bu arada onu da hatırlatayım. Hemen şöyle bir gireyim şarkıya. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı'nın katkılarıyla hazırlanan Firari Saatler devam ediyor.

Biz de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş, etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz,

0: döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin Serpme Kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Murat yayında.
6: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

işte sevgili dostlar, BT'nimiz tüm güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de. Evet, şöyle bakalım yine mesajlara neler var. Hızlı bir şekilde okuyacağım mesajları. Sizler de o arada şarkıları da listeme dahil ediyorum. Onu da hatırlatayım. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Murat Terzi. Samsun B1 koğuşunu yatmakta olan Ferhat Terzi'ye ikinci isteğim bugün diyor. Kendisinin doğum günü mesajı. Kardeşim benim, abim her zaman senin yanında. Sen hep mutlu ol, yeter ki doğum gün kutlu olsun. Kurban olduğum çocukluğum benim, abisinin bir tanesi, adam gibi adam. Elbet bir gün rahat ol. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde Ferhat Terzi'den armağan olsun bu şarkı. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı. Saygılarıma çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamamdır. Bu şarkıyı çalmıştım ama ileriki dakikalarda yine çalarken yollarım tabii ki. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Biraz önce okumuş muydum bunu? Evet, bunu okumuştum değil mi? Evet, okumuşum. Evet, şöyle bakalım yine diğer mesajlara. Tamamdır. Gördüm mesajı. Şöyle bakalım yine. Evet, Ali Varol'dan Etkin'den Kralını Tanımam şarkısı. Yiğit Efe Gence, Omit Bahrami Arda, Omit yazmışın, Bahrami yazmışın, Arda Baykurt ve Serkan Albayrak selam olsun. Evet, bu şekilde yazmışım, ben o şekilde okudum arkadaşım. Orada herhalde yabancı bir isim var. Efe Genç, Omit Bayrami yazmışın, Arda Baykurt ve Serkan Albayrak selam olsun denmiş. Ben tekrar başa alıyorum bunu. Ali Varol'dan Etkin'den Kralı Tanımam şarkısı, Yiğit Efe Gence, Omit Bayrami, Arda Baykurt'a ve yine Serkan Albayrak selam olsun demiş mesajında. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, yollayacağım. Tamam, onu da gördüm. Şöyle bakalım yine. Tamam demişler. Şimdi esas özel mesaja geliyoruz. Evet, yine tekrar koymuyorum mesajı. Ali Varol'dan Etkin'den Kralını Tanımam şarkısı, Yiğit Efe Gence, Omit Bayrami, Arda Baykurt ve Serkan Albayrak selam olsun denmiş. Evet, Kralını Tanımam adlı şarkı istenmiş. Şarkıyı yolluyorum. Sonrasında yine ben buradayım. Diğerlerini okuyacağım birazdan.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam.

0: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: İşte sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yine öncelikle listede dostlarımız var. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Miran Sayal ve yine Caner Can Akan ve Yasina'ya, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin ve İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime selamlar olsun. Murat Tağan'a da ve yine Armağan Zaymoğlu'na da selamlar yolluyorum. Samet Yıldırım'a, Samet Polat'a selamlar olsun. Yine Hakan Polat'a ve sevgili Şuan kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet dostlar, mikterimiz devam ediyor. Bu arada Samet Aynay'dan gönlünün tek sahibi olan diyor. Nur Senası'na gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Ve onu çok sevdiğini söylemiş. Samet Aynay şarkıları, en güzel şarkılar ona gelsin abi demiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var dedik. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Tamamdır. Ben diyor altı koğuşundan Kerim Ege Demir demiş. Kerim Ege Demir yollamış. Aynı koğuşta yattığım abi ve kardeşlerime reisim Sinan Kara, Osman Semiz, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Enes Zahir Aktaş, Oğuzhan Kurtoğlu, Emre Yanak, Oktay Kaya, Anıl Bayrak, Yunus Torgay, Umutcan Keskin ve başka koğuşlarda yatan değerli arkadaşlarımıza Vedat Çakır, Tansel Yılmaz, Arif Cem, Ali Öter ve Erhan Çakır'a selam olsun. Sevilmedim Kara Gözüm şarkısı armağanımız olsun demiş dinleyicimiz. Mesaj kutusunda bu şekilde yollamış. Tamamdır. Evet, yine mesajları yolluyorum hızlı bir şekilde. Yine gelen mesajlar vardı. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Gördüm mesajı. Evet, Bafra Kapalı Cezaevinde Davut Türke, Diler Türke, yine Haktan Efe Türke, Hakan Türke, Mehmet Bedir, Erhan Erkan Türke, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar demişler. Diler Türke yollamış mesajı, onlar için gitti. Ve yine sevgili dostlar, bu arada Ömer Yerli tarafından, özellikle Ömer Yerli'den Cihan Holat'a, Mustafa Holat'a, Tugay Erdeş, Mesut Güner'i ve sayamadığım aileme herkese selam olsun demiş. Ömer Yerli yollamış mesajı. Evet, yine 22 Ocak başı Mehmet Bedir ve Orhan İbrahimli abileri Yusuf Kılıca ve kardeşim Osman Vursal ve Fero'ya selamlar. Abimize de kardeşimize de çok özledik. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Can abimiz Hüsnü Küçükağa'ya, reise Can'dan selamlar diyor. Mehmet Bedir yollamış ve çalışanları armağan etmiş, selamları var. Küçük Ağa'ya sevgili Mehmet Bedir'e de selamlar olsun 22 Ocak başına. Evet sevgili dostlar, yine şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı pazarlar. Almanya Frankfurt'tan dinlemekte olan kardeşim, saygılarla sevgilerle seni. Samsun Tetip'inde yatmakta olan abim Osman Demirtaş'a çok selamlar, ellerini öperim, özlemlerdesin. Bu sene Aralık ayında geleceğim inşallah, o zaman görüşmek dileğiyle. 27. koğuşta tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın. Muhammed Demirtaş, Çağatay Kartal, Ferdi Çakır, Çağrı Kartal, Serkan Çırak ve Emre Gürbüz, Ayhan Kılıcı'ya selam olsun. Muhammed Demirtaş yolluyor. Evet, mesajı iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen bir mesaj var. Selamun aleyküm, ben C1 koğuşundan Soner Kara demişler. Beraber kader birliği yaptım. Öncelikle Tolga Nezir, Murat Tağan, Merve, Mervan Kalender, Mertcan Rogar, Volkan Özbeyli, Erkan Çiçek, Yaya Sisko, açık yatmakta olan abim Onur Karaya, ismini sayamadığım bütün abi ve kardeşlerime İbrahim Tatlıses'ten Dağlar adlı şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Soner Kara yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gitmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, ben Samsun Tetip'te yatmakta olan Doğuş Kılıç demişler. Doğuş Kılıç'ın abisi Yavuz Kılıç. Bu mesaj ulaştırmamı istediler. Selamünaleyküm, ben A21 koğuşundan Fatih Bolat. Aynı sofrayı paylaştığım canım kanım abilerim Samet Yıldırım'a, Doğuş Kılıç'a, kardeşlerim Yağız Özbal, Umuttan Erdoğan, bu şekilde yazmışsın. Umutcan Baysal, Anıl Emre, Ünyeli, Tuncay Kılıç, Hasan Aydın ve Çarşamba'da yatmakta olan Batuhan Pehlivan'a çok selam ederim. İstek şarkım Azer Bülbül'den Karlı Dağlar şarkısı, armağanım olsun demişler. Evet, Fatih Bolat yollamış mesajı. Evet, bu şekilde iletilmiş. Onlar için gitti. Evet, şöyle bakıyorum yine. Es geçtiklerimiz var mı? Var. Olanlara da okuyoruz. Tamamdır. Evet, onları da yollayacağım birazdan zaten. Öncesinde istenilen bir şarkı vardı. Hemen şarkıyı bir yollayayım.

Evet sevgili dostlar, beytimiz tüm güzeli devam ediyor. Karlı Dağlar istenmişti, onu yollayacağım. Yine bir şekilde hediye demişler. Ben diyor altı koğuşundan Kerim Ege Demir demiş. Aynı koğuşta yattığım abi ve kardeşlerime Resim Sinan Kara, Osman Semiz, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Enes Zahir Aktaş, Oğuzhan Kurtoğlu, Emre Yanak, Oktay Kaya, Anıl Bayrak, Yunus Torgay, Umutcan Keskin ve başka koğuşlarda yatan değerli arkadaşlarımız Vedat Çakır, Tansel Yılmaz, Arif Cem demiş, Ali Öter, Erhan Çakır'a selam olsun. Sevemedim Kara Gözlüm şarkısı. Bu şarkıdan sonra o da geliyor. Sırayla yolluyorum arkadaşlar. Evet, önce Karlı Dağlar, sonrasında Sevemedim Kara Gözlüm şarkıları, onlar için geliyor.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm güzelliğe devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Evet, öyle bakıyorum yine listeme neler var. Listeme baktığımda arkadaşlar, yine gelen mesajlara. Evet, şuradan devam edeceğim. Selamünaleyküm ve tekrardan Orhan ben demişler. Benden öz abim Fero'ya, Osman Vusal küçük abime sonsuz sevgi sevgimi selamlarımı iletirim. İstek şarkım Selda Bağcan'dan Dostum Dostum şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj, onlar için gidecek. Tamamdır. Bu arada yine şöyle bakalım. Evet, sırayla yolluyorum arkadaşlar. Tamam, burada gördüm mesajı. Şöyle bakalım yine neler var. Merhabalar Murat kardeşim, ben Yasinay. Buradan beni seven kardeşlerime selam olsun. Bu şarkı herkese gelsin. Recep Alemdar, Murat Mahallesi demişler. İçin demişler. Yine iyi yayınlar, ben Faruk Ay. Buradan kardeşim iki gözüm, nefesim, hasretin Yasinay'a selam olsun. Yarınlar bizim canım kardeşim Yasinay. Bu şarkı Faruk Ay'dan Yasinay'a gelsin. Azer Bülbül'den Elini Kana Bulama benim şarkısı Armağan Olsun denmiş. İyi yayınlar Murat abi. Bizler Sıraç Aytaç kardeşler. Buradan aslan babamız Yasinay'a selam olsun, seni çok seviyoruz babamız Yasinay, ellerini öperim. Bu şarkı Sıraç Aytaç kardeşler, aslan babamız Yasinay'a gelsin. Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam şarkısı Armağan Olsun denmiş. Şarkıları listeme dahil ettim. Evet, yine gelen diğer mesajlarda, Samsun Tetibi cezaevinde C26 koğuşunda yatmakta olan ben Efekan Öksüz, aynı çatı altında bulunan Hakan Kara, Ufuk İşler, Kaan Dinç'e, Efe Baran Yılmaz'a, Mustafa Arslan'a, Emirhan Uçar'a, Berat Toprak, Süleyman Memişoğlu, Emrah Turgut ve Orhan Ağacı demiş ve Talha Oma'ya Murat Şampınar'dan Engel adlı şarkı Armağanım Olsun denmiş. Hatta onlar için gelmiş bu mesajda. İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde yatan canımdan çok sevdiğim eşim Hakan Kılıç için Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısı çalarsanız çok memnun olurum demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidecek yine gelen mesajlar. Evet, birazdan yollayacağım diğer şarkıları da. Öncesinde istenen bir şarkı var, onu yollayacağım. Sonrasında onu yollayacağım arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla devam edecek. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Evet, bakalım şöyle neler vardı. Evet, selamünaleyküm. Seyitan Demir'den demişler. Yusuf Küçükaya, Serkan Aksu, Kerim Çalışkan, Yiğit Aslan, Kerem Çelik, Kanat gözlerinden öpüyorum aslan kardeşim. Abican, Osman Fero, Vusal, Melih Altay, Salih Efe Çelik Kanat, Erdal Büyükdağ, yine Ankaralı Seyfo, Hakan Kocaman, Ferhat Tanrıverdi, Yol Yemez Nazmi Dayı demiş. Nevruz Demir'den Yusuf Küçük abime, Osman'ıma, Feroma, Vusal'ıma ve çok çok selam olsun. Sizi seviyorum demiş. Allah'a emanet olun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde geliyor ve diğer mesajlar da birazdan geliyor. Sırayla onları da yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin. Hızlı bir şekilde mesajlara yer veriyorum.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: İşte sevgili dostlar, biletimiz tüm güzeli devam ediyor. Şöyle baktığımda listeme hemen istekleri hızlı bir şekilde okuyacağım. Evet, öncesinde iyi yayınlar Samsun Açık Ceza Yatağı'nın canından çok sevdiğim eşim Hakan Kılıç için Uygar Doğanay'dan Oy Hasret demişti. Şarkıyı listeme dahil etmiştim. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden demişler. Gözlerin alemin olmuş diyarı, dillerin şerbetten söyler kelamı, kirpiğin ok eyle sen aç yaramı, bu can yoluna kurban sevdiğim. Bil ki mesafeler sevgimizi eksiltmiyor, aksine her geçen gün seni daha çok seviyorum. Dayan bir tanem, bu günler geçecek, ben hep aynı yerde aynı sevgiyle seni bekliyorum. Rabbim bizi en güzel zamanda yeniden kavuştursun. Sonsuz sevgilerimle demiş. İstek şarkım Bende Kalmadı. Yıldız Sibel'in güzel şarkısını armağan etmiş. Listeme dahil etmiştim. Sırayla gidecek. Evet, şöyle bakalım. İyi akşamlar Alper Er demişler. Evet, Alper Er ve Polat Erden demişler bu mesaj. Barış Koskosa demişler. Arda Ataman'a, Enes Eren'e, 740'lardan olan tüm tanıdığımız abi ve kardeşlerime bizden çok selam olsun. Özgürlük servetiniz olsun. Yalnız değilsiniz şarkısı. Bizden size armağan olsun. Alper Er, Polat Er demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakayım, bir uzun mesaj gördüm. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran demiş. Buradan cezaevindeki abi ve kardeşlerimi, sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam, Fahri Can Peki Özer'e, can dostum Enes Çorlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Miran Sayal, Tahir Cankaya, Görkem Dirican'a, Ebu Bekir Kola, Ozan Özdağ, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim kardeşim Samir Polat'a, Ozan Paskab'a, Mert Tekin'e, Dinçer Çarıkçı, Resul Acar, Can Çam'a, Erdoğan Destekçi, Mertcan Akgöz'e, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Hakalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Addin, Can Altuntaş, İsmail İlham Namlı, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert'e, Keskin Soya ve Aliş Topal, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin, Ünyeli Toygar, Öz demiş. Tuncay Temiz, Can Güçer, Doğukan Öztürk'e, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Cevat Yurt'a, Bafra cezanda olan abi ve kardeşlerime, Ahmet Mistanoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a, Mahmut Beytullah, Aydın'a ve en içten ve gönülden selamlarımı iletirim. En kısa zamanda özgü günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Selamünaleyküm, ben B3 koğuşundan Enes Çorlu. Buradan sizin aracınızla öncelikle can parçam Fahri Can Peköz'e, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan aslan kardeşim Miran Sayal'a, dostum Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Kolonoğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temiz'e, Çağatay Coşkun, Batuhan Say, İlyas Kahraman ve Servet Ace, Erdal Can Büyükdağ, Sezgin Pala, Emircan Özdemir, Batuhan Pehlivan, Yiğit Kaan Demir'e, Celal Saka, Yunus Emre Özenç ve Çetin Kalaycı, Anıl Kılıç, Aziz Can, Hünerli, Emir Şener demişler. Ve yine Emin Akduman ve Osman Bayrak, Alper Ustabaş, Can Parçam Enes Güneş'e, Yaşar Can Güçer, Bertu Akgün'e, İzzet Bolat, Mustafa Kurta, İbrahim Aslan, Aziz Efe Sipan, Ahmet Durmuş, Anıl Mocuk, Mustafa Göze, Yener Dündar'a hepsine ayrı ayrı selamlar olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir demiş Burak Bulut. Ah be Manolya adlı şarkı armağan edilmiş, bu şekilde yetirmiş mesaj, birazdan yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda İYN'den Murat kardeşim, Ümmet Yıldırım, Metin Yıldırım, Güzel Yıldırım, buradan canımız kanımız kardeşimiz Yasinay'a selam olsun. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz seni Yasinay. Bu şarkı Yasinay'a gelsin. Ayşe Mine, Ağla Halime adlı şarkı armağanım olsun demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj, tamamdır. Evet, onlar için yollayacağım ve evet, bu arada biraz yoğunluk var arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, cevap veremiyorum zaten. Evet, yine lider kuaför sevgili Bülent Rengin, sevgili abimiz Bülent Rengin şu an bizi dinliyor. Azer Bülent'den Felek şarkısı, Olay Rengin'den Arda Rengin'e armağan olsun demiş. Arda'ya buradan kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum ve Bülent Rengin'e ve ortamına armağan ediyorum bu şarkıyı. Onlar için gidiyor. Selamlar olsun bu arada.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatta.

0: sen beni felek.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: İşte felek geldi sevgili dostlar. Böyle güzel bir şarkıydı. Faruk Aydan iki gözüm canım kardeşim Yasina'ya gelsin. Selam olsun demiş mesajında. Evet istenilen şarkılar var. Bazı şarkıları da bulamadım arkadaşlar. Elimden geldiğince bulup yani listeye dizmeye çalışıyorum. Yollayacağım çoğunu da zaten. Ayşemin istemiş ağlama kalime. Hemen yolluyorum şarkıyı. Evet bu arada yine Aksumo'da ayakkabıcılık sevgili Mikail Aksu Fahrettin'e selamlar yolluyor.
3: Benden kaçın.
2: Çok selam olsun dostlarımıza, kardeşlerimize demiş. Mikail Aksu'ya selamlar, sevgiler yolluyorum. Aksumo'da ayakkabıcılık çalışanları ve müşterileri de armağan ediyorum bu şarkıyı. Onlar için de armağan olsun bu arada.

Evet işte sevgili dostlar, bir itilmesi devam ediyor. İyi akşamlar Alper Er, Polat Er'den bu mesaj. Barış Koskosa, Arda Ataman'a, Enes Eren'e, 740'lardan olan tüm tanıdığımız abi ve kardeşlerimize bizden çok selam olsun. Özgürlük servetleri olsun. Yalnız değilsiniz şarkısı bizden size armağan olsun. Alper Er, Polat Er demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet yine sevgili dostlar, Samsun 25. koğuşta yatan Murat Teke, iyi ki doğdun oğlum, nice mutlu yılların olsun, ayrı olsak da bizimlesin, seni seviyoruz Nurten Hasan Teke demişler mesajda. Yalnız değilsin şarkısı onlara da armağan ediliyor, onlar için gidecek. Evet sonrasında yine ben buradayım, diğer mesajlara geçeceğim, acele yok, herkes yavaş yavaş hepsini yollayacağım arkadaşlar.

Nurettin Mikail Aksu'dan yine Arda Rengin'e selamlar var. Ve koşundaki dostlarına da selamlar, sevgiler yollamış Mikail Aksu. Ve Bülent Rengin'e de selam söylüyor. İyi muhabbetler diliyor.

İşte Yalnız Değilsin böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar. Evet, burada valla bir trafik yaşanıyor ki mikrofon arkasını görseniz keşke. Öyle bir yoğunluk var. Pardon, düzeltiyorum. Evet, yine bu şarkı Samsun C25 koğuşunu yatan kardeşim bir tanem Murat Teke'nin doğum günü. Ayrı olsak da aklımızda canımızdasın. İyi ki doğdun. Musmutlu yılların olsun. Seni çok seviyoruz. Ablan Ayşegül, yeğenlerin Derin, Duru bizim için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı. Çağırsan seviniz demişlerdi. Onlar için de gitti bu güzel şarkı. Onlara da armağan ettik. Evet dostlar, biraz yoğunluk var dedim. Ondan dolayı mesajları hızlı bir şekilde okuyacağım. Onun için dinleyin arkadaşlar. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunu yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a, sen benim en değerlimsin. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok sevgilim. Çok özledim. Artık bitsin bu hasret. Kavuşmak istiyorum. Sensiz bir gün bile geçirmek istemiyoruz. Allah yokluğunu göstermesin. Oradan çıkacaksın. Sabret ömrüm derabede bacı. Canım içi şarkısı armağan olsun. Kuzenim Sezgin İptaş'a selamlar. Bugünler de geçecek. Yine aynı sofrada, aynı yürüyüşte buluşacağız. Allah'a emanet ol kardeşim. Ahmet Kaya'dan çalan tüm güzel şarkılar Sezgin İptaş'a armağan olsun demiş. Evet dedi, Yavuz yollamış mesajı, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. İyi yayınlar Murat abi. Ben Sertan Kara demiş. Benim için kıymetli değerli abilerim Dursun Ali Kılıca, Falko Murat'a, Mert Tekin, Merdo, Mesut Şahin ve Mustafa Holat'a, canına çok sevdiğim kardeşim Taha Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esenbaş, Cihan Holat, Bedran Öztürk'e, Fırat Yeşilyurt'a, Yusuf Üstün, Okan Bayraktar ve adını sayamadığım nice kardeşlerime selamlarımı iletirim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, fazlasıyla özlediniz. Tüm kader mahkumlarına Halit Bilgiç'ten Daya şarkısı armağan olsun. Sizi seven Sertan Kara. Sertan Kara yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gelsin demiş. Evet, iyi akşamlar. A11 koğuşunda bulunan diğer yarım Mihran Sayal için Burak Bulut Sen Bir Aysın şarkısı yayınlar mısınız? Bana ilk kez gülümsediğinde bir kuş kanadında uçuyormuşum gibi hissettirdin. Beni ilk kez öptüğünde saf bir mutluluk denizinde boğuluyormuş gibi hissettim. Bana ilk kez sarıldığında aşkına sahip olduğun için gerçekten kustanmış gibi hissettim. Sen bugün değil her günümsün. Seni çok seviyorum. İyi kimsin demiş. Gülcan Sağlam Miran Sayala yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle baktığımda kardeşim demiş, Doğuş Kılıç ve Koğuş arkadaşlarına benden selam. Erkan Gümüşsu'ya, ben senden bizden bizdesin arkadaş, sana zahmet. Doğuş'un abisi olarak Yavuz Kılıç'tan demişler. Musa Yıldırım abimiz yollamış. Musa abi, parça parça oluyorsun mesajını. Evet, hepsini ayrı ayrı okumak zorunda kaldım. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Barış Çelebi, Bafra Açık Cezaevinde yatmakta olan Kadir Demirtürk kardeşim, özüm benim. Dışarıda aklın kalmasın, ben buradayım. Hasretle kucaklıyorum ayrıyetten yatmakta olan abilerim, kardeşlerime selam olsun. Müslüm Gürses'ten Ayrılık Acı Bir Şey şarkısı armağan ediyorum. Sevgiler saygılar demiş mesajında. Selamlar olsun. Bu arada DJ Aykut, sana da selamlar olsun. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Tamam, gördüm. Evet, Bafra Kapalı Cezaevinde Davut Türkiye, Diler Türkiye, Haktan Efe Türkiye.

ve Hakan Türk'e, Mehmet Bedir, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar'a, Diler Türk tarafından armağan ediliyor. Onlar için gidiyor bu güzel şarkılar. Armağan olsun, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Tamamdır. Evet, şöyle bakıyorum. Samsun Açık Cezaevinde A10 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Kök kardeşime ve bütün koğuş arkadaşlarına gönülden selam olsun. Sayılı günler çabuk geçer. Her şey gönlünce olsun. Özgürlük servetin olsun. Her şey bir gün güzel olsun. Babamın oğlu, sen keyfine bak demek istemiş. Özcan Kök kardeşim, hayırlı yayınlar, bu isteği atar mısınız peşine demiş. Evet, tamamdır. Selamünaleyküm. Açıkta yatan Gökhan Kök, kapalıda yatan Bektaş Bektaş, açıkta yatan Ömer Gül, Mustafa Paksoy, Umut Diğer, bütün kardeşlerim, özgürlük servetleri olsun. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Şenol Sağlam yollamış. Şenol Sağlam'dan da tüm sevdiklerine, dostlarına selamlar var. Bu arada benden de Şenol Sağlam'a selam olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, şöyle bakıyorum. Merhabalar Murat kardeşim, ben Ümmet Yıldırım. Buradan Yasina'ya selam olsun. Aynı gök kubbenin altındayız. Yasin'im, Ümmet Yıldırım'dan Yasina'ya selam olsun diyor. Yine Faruk Aydan da iki gözüm, canım kardeşim, Yasina'ya çok selam olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gitmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar. Can ciğerimidir isterim. Canım ciğerimidir isterim türküsünü bir arada. Evet, Bülent abiye selam olsun, ortamına selam olsun. Bülent Rengin, Arda Rengin sevgili kardeşime de selamları yolluyor. Bu arada onu da hatırlatayım. Evet, yine şöyle bakalım, yine neler var arkadaşlar. Vallahi burası karıştı gidiyor. Tamamdır, gördüm onları da. Evet, ne demişler? İyi yayınlar abi, ben Burcu Özdemir. Çarşamba Seyitepe kapalı cezaevi A41 koğuşunda yatan canımın içi Batuhan Pehlivan için Ülga Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı istiyorum. Seni çok seviyorum. Ablam, seni çok özledik. Açık görüşte geleceğim. Mektubun geldi. Resmin yollamışsın. Boyuna posuna kurban olurum senin. Sadece sana kavuşmayı bekliyorum. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine demiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Burcu Özdemir tarafından yollanmış. Evet, aleyküm selam, sağ ol kardeşim demiş Şenol Sağlam. Hayırlı günler olsun. Arada bir Bektaş Bektaş, Yusuf Tosun'a, Gökhan Göke, evet, Köke benden selamlar söyle. Öpüyorum onları. Evet, bir isteği olursa haber versin demişler. Bu arada Şenol Sağlam çok selam yollamış, onu da iletmiş. Sevgili Şenol'a buradan yine selamlar olsun tekrar. Evet, bu şekilde gitmiş mesajlar. Evet, tabii ki mesajlar bitmedi arkadaşlar, devam ediyor. Evet, ben hemen devam ediyorum mesaj kutuma. Selamünaleyküm, ben Aliş Topal. Buradan değerli abilerim Murat Tahan, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Orhan Bayrak, Ahmet Durmuş, Can abim Yiğit Kutbay, Emre Yanak, Hamdi Samet Mutlu, Uğur Akın, Polat Bıçak, Tansel Yılmaz, Sefa Ay, Can Yücer ve Enes Çorlu'ya, Serkan Aksu, Baran Fukul, Sinan Karaf, Recep Kutses, Muhammed Beden, Ayhan Yahya Sisko, Beşir Yiğit, Kubilay Yılmaz, Volkan Deniz, Emre Asna, Baran Çetin, Barış Koç, Halil Kayaoğlu, Hasan Karakuş ve 26. koğuş C3 koğuşuna da beni tanıyan herkese selam olsun. Şarkı Enver Yılmaz, Deli Gibiyim şarkısı, armağan olsun demiş. İşte bu isimleri yazarken arkadaşlar telefonunuzda kontrol edin sonrasında. Bakın, ben ezberimde olmasa, tanımasam yanlış okuyacağım. Çünkü bak orada ne yazıyor? Baran Sukul yazmış mesela. Fukul olduğunu biliyorum. Sukul yazmış. Kontrol etmiyorlar. Sonra ben okuduğumda da yanlış diyorlar. Evet, telefonlarınızın tabii ki K sözlüğü değiştiriyor. Yazdıktan sonra da bir soyadlarını falan, isimlerini kontrol edin. Aralara da isim soyattan sonra nokta koyun ki diğerine geçerken karışıklık olmasın. Evet, şöyle bakıyorum yine. Neler var? İyi yayınlar, ben Bülent. Samsun Çarşamba C4 koğuşunda yatan kızım Melike Yılmaz, kader birliği yaptığı kardeşleri Gizem Kök, ben Gizem Tunca Avşar ve Avşar, Fatma Kete, Duygu Dinçe, Sena İbek için sadık şarkılar armağan eder misiniz? Allah yar yardımcılar olsun. Pamuk Prensesim diyor mesajında. Bülent yollamış mesajı. Evet, bu arada. Evet, şöyle bakıyorum yine. Selamun aleyküm.
demiş. Ben Yasin Kara. Samsun'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, canlarım, başta Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Bora Taşkın olmak üzere. Başka koğuşlarda yatan Gökhan İpek, Yağız Özbal, Efe Melih Kaya, Emre Kaya, Miraç Karakoç, Caner Yalçın, Emre Elibola Boler ve Onur İhtiyaroğlu, Barış Akpınar, Emirhan Keskinoğlu ve Serdal Keleş, Emin Akduman, Furkan Aydın, Anılcan Esentürk, Hasan Aslan, Osman Demirtaş, Barış Özel, Kamil Kanca, Kerem Çelik Kanat, Emirhan Uzun, Murat Çayır, Yağız Kulcu, Berkcan Turanlı, Aziz Efe Sipan, Can Er, Yunus Korkmaz, Fırat Çataloğlu, Şeref Efe, Aydın Akın Aksoy, Yasin Şişko, Şişoğlu yazmış, doğru mu? Onur Ulu, Mert Utku Aksoy, hepsine selam olsun diyor mesajında. Ben Yasin Kara demiş. Tamamdır. Evet, bu şekilde gelmiş. Ve Veysel Ulaş'tan arkadaş şarkısı Murat Çabuk ve Anıl Yalçın'a abime armağan olsun demiş Yasin Kara. Tamamdır, gördüm. Evet, hangi şarkıydı bu? Ben bunu yollamıştım. Zaten okumuştum, tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine. Birazdan bunu yollayacağım. Bu arada dinleyelim yeter. Evet, geri mesajlara bakacağım arkadaşlar birazdan. Evet, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. İstenilen şarkılardan bir şarkı yollayacağım. Sonrasında yine tabii ki ben buradayım arkadaşlar, tamam mıdır? İşte şarkımız geliyor. Hadi bakalım.

0: yarım.
1: Evet, şarkıyı gireceğim ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın şu an dinleyen arkadaşlar ve şu an öncelikle mesaj atan arkadaşlar. Sizden ricamdır. Bakın daha önce de uyarmıştım. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Okunacak. Ama şarkıyla istek bir anda çıkmayacak arkadaşlar. Hafta içi gibi değil bu program. Bugün pazar günlerden. Bu pazar günleri biraz yoğun oluyor program. Ondan dolayı şarkı ve istek bir anda çıkmaz arkadaşlar. Oradan ikide bir kulaklığın arkasından bir şey yazmayın. Yazarsanız mesajınız sona düşer, beklemek zorunda kalırsınız. Her zaman bunu uyarıyorum. Tekrar uyarıyorum arkadaşlar. Bakın burada bunaldım. Yetişmekten, laf anlatmaktan kulaklık resmini atıyorum, siliyorum, tekrar atıyorum. Üstüne adam kulaklığın üstüne kalp koruyor. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar lütfen ricamdır. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Size kulaklık atıyorum, sıraya girdiniz anlamına geliyor. Sıraya sokuyorum ve okumak için de bu sefer de bir şey yazıyorsunuz, mesajınız sona düşüyor ve nerede kaldı, ne zaman okunacak diye sorular soruyorsunuz. Arkadaşlar ondan dolayı bekliyorsunuz. Yazmayın. Kulaklık resmi atıyorum size. Ondan sonra bir şey yazmayın. Sadece bekleyin arkadaşlar. Şarkı istek bir arada çıkmaz. Hafta içi bu program oluyor. O zaman çıkar. Benim programda pazar günü çıkmıyor arkadaşlar. Şarkı ve istek bir arada çıkmaz. Onun için de ricada bulunmayın. Çünkü yetiştiremiyorum. Burası şu an çok karışık. Herkese de yetişemiyorum arkadaşlar. Lütfen ricamdır. Bakın vallahi buradan inanın ki çok bunaldım. Bildiğiniz gibi değil. Yetiştirmeye çalışıyorum isteklerinizi. Kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Biri de Instagram'ımı sormuş ya. Of. DJ Murat. DJ Murat diye yazıyorsunuz Instagram'a. Ekliyorsunuz ve son paylaşımda da beğeni yapın o zaman.

0: ayrı saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Elimi kana bulama benim. Ya ağzımı kısa çevirme benim. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok benim. Belalım benim. Sevdalım benim. Elimi kana...
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Kirari Saatler'desiniz.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Evet işte sevgili dostlar, bihtirimiz devam ediyor. Evet şöyle hatırlatayım arkadaşlar, şarkı ve istek bir anda çıkmaz. İkisi bir arada çıkmaz. Hafta içi gibi bir program değil arkadaşlar. Hafta sonu biraz yoğun oluyor. Şarkıları da üst üste koyup çalamam değil mi yani? Hepsini bir anda yayınlayamam. Ondan dolayı sıraya alıyorum arkadaşlar. Bakın daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Bir de yayını dinlemeyenler var. Bana yazıyor, okuyacaksan yayına girebilir miyim? Girim, dinleyeyim diyor. Arkadaşlar onu da takip edemem. Yani yayına girin, dinleyin, dinlemeyin. Ama bu istekleri ben okuyacağım yani. Girip girmeniz önemli değil. Bunu önemli olan cezaevindeki sevdiklerinizin dinlemesi. Onu da söyleyeyim. Vallahi bakın burada bana çok bunaldım. İnanın ki bildiğiniz gibi değil. Laf da anlatma bir yandan hazırlarken bir yandan da insanlara laf anlatıyorum. Söylüyorum ama yetiştiremiyorum arkadaşlar. Burada yoğunluk var ondan dolayı. Şimdi istekleri okuyacağım hızlı bir şekilde. O arada sizler de kulak verin radyoya. Şöyle bakalım hemen. Evet şurada ne demiş? Kısıtlı zamanım var demiş. Evet gördüm. İyi yayınlar, ben Arzu demişler. Arzu yollamış. Samsun Tetibi Ceza ve İnfaz Kurumu aidi koğuşunda bulunan aslan eşim diyor. Serdar Çelik için mesajımı göndermek istiyorum. Serdar'ım, her duamda sen varsın. Her güzel dileğimde aklımdasın. Seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Güzel günlerde yeniden yan yana olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güçlü ol. Seni dışarıda seven, sana inanan, her zaman yanında olan Arzu var. İnşallah bu zor günler birlikte geride bırakacağız. Özgürlüğüne kavuştuğum gün bütün hasretini sarılarak telafi edeceğiz. Ne olursa olsun kalbimdeki yerin değişmeyecek. Nevin Doğanay'dan "Benim Seni Görmem Lazım" şarkısı eşim Serdar Çelik'e armağan olsun diyor. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak ve unutma, Süper Mario Samsun'da, iyi yayınlar diliyorum demiş mesajında. Evet bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben Sefa Ediz demişler. Buradan C4 koğuşunda yatan kardeşime, abilerime selam olsun. Sizleri çok özledim. Özgürlük servetiniz olsun. Sefa Ediz yolluyormuş mesajı. Evet yine Sabri Yıldız demişler. Sabri Yıldız. Kapalı T tipi cezaevi C8 koğuşunda yatan oğlu Ekrem Yıldız'a İntizar Survay, benim hayallerim şarkısı armağan ediyorum demiş. Sabri Yıldız yollamış. C8 koğuşunda yatan oğlu Ekrem Yıldız'a armağan etmiş bu mesajı. Evet şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Sofi demişler. Sofi Ramazan. Evet Sofi Ramazan yollamış. Kavak açıkta yatan Recep Aran abime selam olsun. Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum ve tüm kardeşlere bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları dileyelim demiş. Allah'a emanet olun diyor mesajında. Sofi Ramazan yollamış bu mesajı. Samsun Bafra Açık Cezaevinde yatmakta olan sevgilim Kadir Demirtürk. Bıraktığın gibi buradayım. Yalnız değilsin. Yanındayım. Seni çok seviyorum. Ceylan'dan Ceylan'ım şarkısı ikimize gelsin demiş mesajında. Evet yine mesaj kutuma bakıyoruz. Korkmadan bu sevgiye adım attım. Yine olsun. Yine bir bu sevgiye her zorlukta, her koşulda katlanırım. Çünkü sen her şeye değersin. İyi ki varsın diyor. Evet KU yazmış. Kaan Uncuoğlu için yollanmış bu mesaj. Korkmadan ve bu sevgiye adım adım attım. Yine olsun, yine sevgiyle her zaman zorlukla her koşulda katlanırım diyor. Mesajında Kaan Uncuoğlu'na yollanıyor bu mesaj. Evet isim vermemiş, bu şekilde yollamış. Evet şöyle bakıyorum. Samsun Kapalı C26 yatan sevgilim Osman Memiş. Aşkım bugün konuşamadık. Seni çok özledim. Çok bunaldım bugün. Yarın olsun ve konuşalım diye bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Orada hep iyi olmanı, sabretmeni istiyorum. İyi gününde tuttuğum o ellerini zor günde daha sıkı tutarım. Seni çok ama çok seviyorum. Yarın ara beni. Görüşürüz aşkım demiş mesajında. Evet Osman Memiş'e yollanmış bu mesajda. Evet şöyle bakalım yine mesaj kutumda neler var. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Tetibi Ceza ve İnfaz Kurumu A10 koğuşunda yatan Harun Can Usu Bütün demişler. Harun Can Usu Bütün ve Kader Birliği yaptığı tüm arkadaşlara Metin Işık'tan Kader şarkısı armağan etmek istiyorum. Allah'ın izniyle çok az kaldı. Kendini hiç bunaltma. Her şey bizim için çok güzel olacak. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Davut Arslan Turulcan Kırmacı demişler mesajda. Evet bu şekilde geçmiş, tamamdır. Şarkı listeme dahil olmuş zaten. Evet şöyle bakıyoruz yine burada ne var.
Bir önceki mesaj mı bu? Bir tane var değil mi burada? Evet. Selamünaleyküm be demişler. Y tipinde diyor. Y tipinde yatmakta olan aslan kardeşim Yiğit Aslan Kerim Çalışkan'a çok selamları ve olsun. Çok özledim aslan kardeşim. Elbet bir gün Yiğit'im diyor. Kerim diyor. Evet, Kerim yollamış galiba. Yiğit Aslan Kerim yollamış bu mesajı da. Evet, çok selamlarım var olsun. Çok özledim onu diyor. Aslan kardeşimi. Müzik Karar Vermek Zor adlı şarkı istenmiş. Onu da listeme dahil ettim. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm ben Dilek demişler. Evet, Dilek'ten Samsun Çarşamba Kadın Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Yasemin Demirtaş için yazıyorum. Seni çok özledim. İsteklerin eline ulaşmıştır herhalde. Sen hala bir mektup atmadın. Bana mutlaka görüş günü bildir. Sana güzel haberlerim var. Canın hiçbir şeye sıkma. Damla'nın, eniştenin ve Ömürcan'ın sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Sadece bütün şarkılar kardeşime gelsin diyor. Dilek yollamış. İsteği Yasemin Demirtaş'a yollamış. Evet, yine şöyle bakalım Kara Kız. İyi yayınlar, iyi ki varsınız Tutku FM diyor. 105. Kara Kız diyor. Senle bir hayat yaşadım ben adam diyor. Bu şarkı sana beni anlatsın. İçinde söyleyemediğim ne varsa sustum varsa bul kendini. Ben seni sadece güzel günlerde değil hayatın en zor yerinde sevdim. Şimdi bu şarkıyı dinlerken bir kere olsun beni bizi birlikte yaşadığımız o hayatı hatırla. Kara Kız'dan Her Şeyim Resul Dalbey'e, Enver Yılmaz'dan Canu adlı şarkı istenmiş. Listeme dahil ettim onu da. Evet, yine Samsun Kapalı T tipi 16. koğuşta olan sevgilim Gürkan Saf. Her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, kalbim senin için atan ve seni kavuşacağımız günü bekleyen biri var. Bunu sakın unutma. Seni seviyorum, her zaman seveceğim. Kibariye vazgeçmem, armağan olsun diyor mesajında. Evet, yine selamünaleyküm abi ben, iyi yayınlar ben Hasan Tahmat yollamış. Samsun'da yatan kardeşime selam olsun. Şerafettin Dirican, Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Doğukan Bostan, Hasan Can Kızılırmak, Baran Kızılırmak, Kurtuluş Özker, Umutcan Keskin ve beni tanıyan kardeşlere selam olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsiniz şarkısı yollarsan seviniz demişlerdi. Bu şarkıyı yollamıştık. Merhabalar, ben Rabia Efnan demiş. Rabia Efnan. Sevgilime, Osman'ıma, seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özledim. Sensiz geçmiyor sanki zaman. Kendine dikkat et. Aklın bende kalmasın. Volim T. Lubevi. Ebu Güneş'ten Aşık adlı şarkı istenmiş. İyi yayınlar, ben Bilge Olgun. Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım, aynı miktarda kantin paranı attım. Kantinini yapabilirsin. Yarın ara, sesini duymak için sabırsızlanıyorum. Seni çok özledim. Çok seviyorum. Her zaman arkandayım prensesim. Ahmet Kaya'dan Yakomoz adlı şarkı armağan olsun demiş. Evet, Bilge Olgun yollamış kız kardeşi için. Aleyna Olgun'a iletmiş bu mesajı. Evet dostlar, tamam, birazdan onlar diğerlerini yollayacağım. Öncesinde bir şarkı var, onu yollayacağım. Bu arada Bülent Rengin, sevgili abime de selamlar, sevgili olsun. Ondan da Arda Rengin'e ve kardeşlerine selamlar yolluyor. Ve yine Bülent Rengin ve yanındaki misafirler için de gelecek. Osman Işıtuş'tan Can Ciğer. Öncesinde iyi değilim, sonrasında Can Ciğer geliyor.

TRT Uluslararası Birlikteyimiz devam ediyor. Arkadaşlar okuyorum hepsini. Ben buradayım. Bir yere gitmiş değilim. Kimse acele etmesin. Hemen okutup hemen kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamazsınız. Yayını dinleyeceksiniz arkadaşlar. Sonuna kadar. Evet, korkmadan bu sevgiye adım attım. Yine olsun, yine bu sevgiye her zorlukta, her koşulda katlanırım. Çünkü sen her şey dersin, iyi ki varsın diyor. K.U. yazmış. Kaan Uncuoğlu demiş mesajında. Sonrasında da ne demiş? Şarkı Bülent Ersoy, Aç'tan Sabıkalı adlı şarkı. Ve özellikle Nazlı Ay Dediz olarak da paylaşır mısınız demişler. Sadece Kaan Uncuoğlu'nun dediği değil demiş. Özellikle Nazlı Ay Dediz olarak da paylaşır mısınız demiş. Paylaştık. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Böyle parça parça yazarsanız hepsini bir arada yazacaksınız, isteklerinizi. İsteği yazdıktan sonra araya bir şey koyuyor. Sonra bir peşine şunu yazacağım, ekler misin? Şunu ekler misin? Yok arkadaşlar. Bütün şekilde mesajı tam bir şekilde atın. Ben öyle okuyayım. Parça parça atınca karışıyor burası. Burası zaten karışık biraz. Ondan dolayı karışmış olabilir, unutulmuş olabilir. Onun için onun takibini siz yapın. Ben burada okuyacağım.

Evet sevgili dostlar, bilgilerimiz devam ediyor. Gelen mesajlar diyoruz, hızlı bir şekilde onları da yolluyoruz. Şarkılar listeme dahil oluyor arkadaşlar. Yine söylüyorum, pazar günleri şarkı ve istek bir anda hemen çıkmaz. Şarkıları listeme dahil alırım, sıraya alırım. Onlar yavaş yavaş geliyor. Ben onları sırayla yolluyorum arkadaşlar. Sadece bekleyin arkadaşlar. Bekleyin, biraz yoğunluk var. Ondan dolayı hepsini yollamaya çalışıyorum. Şimdi istekleri, şarkıları da bakıyorum, 50 tane şarkı var. Üst üste koyayım, o anda mı çalayım arkadaşlar? Lütfen ricamdır, bunu aldım burada yani. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. Ben Berkant demiş. Berkant Yılmaz. Öncelikle aslan babam, kocam, reis demiş. Uğur Yılmaz'a, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Elbet bir gün kavuşuruz. Buffalo'da yatmakta olan canım kanım abim Hazar Başarır'a, Sefa Başarır abime çok çok selam olsun. Aslan Caner Koç'a, Buğra Avcı, Sinan Avlar, Umut Uğurlu, Emrecan Bilir, Cemal Aksu ve Mertcan Akgöz demişler. Tolga Kılıç, Rıdvancan Sarı, Caner Buga, Yunus Can Köse, isminizi iyi hatırlayamadım. Abi ve kardeşlere çok selam olsun diyor mesajında. Tamamdır. Evet, Samsun Tetibi Cezaevi A17 koğuşunda yatan kardeşim Hasret Karaman ve koğuş arkadaşlarına Harun Özçelik'ten selam olsun. Her zaman yanındayım. Elbet bir gün kardeşim aslan kafese sığmaz. Harun Özçelik, Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı. Kardeşim Hasret Karaman'a armağan olsun. Samsun Tetibi A17 koğuşunda yatan abim Hasret Karaman, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayız. Biz ne zorluklar gördük Allah'ın izniyle. Bu da geçecek abi. Yine de bir arada olacağız. Yine sen bana şaka yapacaksın, kızdıracaksın beni. Sen gel de tek kızdır beni. Çok özledim seni. Babamın selamı var. Rabbime emanet ol kardeşim. Hep yanındayız demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş bu mesajla. Bu şekilde diğerine geçiyorum. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, ben Arda Köksal, reisim, atam, babam Sefa Köksal'a ve Ebu Bekir Sarıoğlu, reisim, abime Samet Yıldırım, farklı koğuşlarda diyor. Evet, farklı koğuşlarda bulunan kardeşim Emirhan Topçu, Mustafa Kurta, A7'de yatan Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muke dayım, Ömer Faruk Çelik ve diğer kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. Etkinden Lan Kardeş şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. İyi akşamlar, ben Unkapanı Mahallesi'nden Kardelen Muti demiş. Çarşamba kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Eda Büyükdağ, Aysun Büyükdağ, Saliha Akpınar, Rabia Karadağ, Hasret Karakuş'a selam Baki'dir ve Bafra kapalıda yatmakta olan değerli Safa Sayın ve çık kıymetli abim Hazar Başarır'a selam olsun. Sizi çok seviyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Voltalar kısa, özlemim size. Dostlar, Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz size gelsin demiş. Muti, Kardelen Muti yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakıyorum onlara da. Ben diyor Nevzat Başkurt, çarşamba kadın kapalı cezaevinde bulunan başta can dostum Tansu Kaplan, diğer koğuşlarda bulunan Rabia Karadağ, Kader Güleş, Beyza Yavuzer, Sümeyya Nur Menteşe, Hacer Kandemir, yine Sertap Ertürk ve Gülşah Baştürk, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Semih Cenk Çıkmaz Sokak şarkısı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt, başta reisim Parican Peközer, Dinçer Çarıkçı'ya, Harun Mutlu abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan ve Adem Çala, Arda Rengin, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Oğuzhan Kurta, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri. Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun. Şarkı özellikle istekler lütfen yerine verin diyor. Yalnız Değilsin şarkısı çalınmıştı. Evet.

yollamıştık. Evet, ben Dilçay Şarıkçı, Barbie M Tansu Kaplan. Evet, ben diyor Dinçer Çarıkçı, Barbie'yim, Barbie'm demiş Tansu Kaplan. Buradan zaman akıp geçiyor ama özlemim geçmiyor. Gözlerinin sesini, bakışını özledim. Aklımda, kalbimde hep sen de, seni seviyorum. İkimize Uygar Doğanay'dan özledim şarkısı armağan olsun. TKDC, iyi yayınlar Murat. Parçalar yer verirsen seviniriz. Tam şarkıları listeme dahil edeceğim. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar. Yine selamünaleyküm, yayınlar, ben Emirhan Sefa Demirtaş. Cezanda bulunan diyor. Cezanda bulunan saygıdeğer abilerim, kardeşlerim Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Mikail Yerli, Eren Yerli, Kaan Durukan, Mertcan Usta, Seyit İhtiyar, Selahattin Kara, Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Kerem Sekmen, Caner Buga ve Furkan Kaya, Bekir Gökberk, Ayhan Sisko, Kadir Kalima, Furkan Kereş, Mustafa Aş demişler. Ufuk Dibiş, Dulgar Aslan, Berkay Ak, selam olsun size şarkılar. Ahmet Kaya, Metlis'in önünde adlı şarkı. Mertcan Usta, canını yediğim abim, çok özledim seni. Sana gelsin en kısa zamanda elbet. Emirhan Sefa Demirtaş, Yiğit Uysal demişler. YU yazmış mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Evet, yine bir şarkıyla devam edeceğiz. Korkmadan bu sevgiye adım attım, yine olsun yine bu sevgiye, her zorlukta her koşulda katlanırım. Çünkü sen her şeyi değersin, iyi ki varsın demiş Kaan Uncuoğlu. Evet, tabii ki bu mesajı demişler. Bülent Ersoy'dan istenmiş şarkı, Aşktan Sabıkalı adlı şarkı istenilmiş. Evet, şarkı burada.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, birlikteliğimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada biraz yoğunluk var arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz yoğunluk var, ondan dolayı herkese yetişemiyorum ama elimden geldiğince hepsini okuyorum. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Selamünaleyküm, B1 koğuşunda bulunan Ferhat Terzi. Aslan abim, doğum günü kutlu olsun inşallah. Bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Seviliyorsun abi. Allah'a emanet ol. Kuzeni Serhat Özata. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi adlı şarkı istemiş. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan demişler mesajda. Samsun Tetibici İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan cam parçalarım Ayan Sisko, Yaya Sisko, Emrullah İnce'ye, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan demiş. Hasan Kazan yollamış. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin adlı şarkı istenmiş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bafra Açık'tan bulunan Soner Cılız demişler. Samsun Kapalı A26 koğuşunda bulunan öncelikle Aslan abim Musa Cılız, Ayan Sisko, Şerafettin Dirijan, Kürşat Baran Göçer, Furkan Demirci ortamlarına selam olsun. Bafra Kapalı'da bulunan abim Furkan Ziya Uzun'a özgü günlerde buluşmak dileğiyle. Adana Ayan'dan Adres'in Berli şarkısı armağanımız olsun demiş mesajında. Evet, bu arada arkadaşlar yine gelen mesajlar var, onlara yetişmeye çalışıyorum. İnanın ki bir yoğunluk var burada. Evet, yine Ömer Yerli'den diyor, değerli abim diyor, büyüğüm diyor, Yusuf Küçükaya çok selam olsun demiş mesajında. Evet, yine biraz bakalım şöyle neler var. Evet, hayırlı yayınlar olsun. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. Ünye Açık'ta bulunan Cem Kilis, Umut Bayraktar için Azerbaycan'dan iyi değilim şarkısı armağan olsun, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Evet, mesajda evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Ve yine Cem Kilis, Umut Bayrak, Gürkan 10 yıl, Sıda Çelik demişler. Burhan Özata, Yalçın Dilsiz, Emre'ye, Ali Yılmaz'a, Pala kardeşlere, Can Kilis ve Fakar Mustafa'dan armağan olsun şarkı Sakin parçası. Sakin parçası çalar mısınız? Ayrıca Cem Kilis'e Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmir Oto, yedek parça sahibi Murat Sağlam. C3 koğuşunda bulunan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan, Selahattin Yılmaz abime, Erkan Şirin, Fatih Demet, Mikail Yerli, Eren Yerli, Kemal Aydenke, Ahmet Coşkun Siyah, Fatih Karaaslan, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun'a, Murat Aydın'a, A18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş, Ömürcan Çığır'a, ismini sayamadım beni tanıyan nice abi kardeşlere dostlara selam olsun diyor. Gündüz'den Dost Lazım şarkısı armağan olsun demiş. Murat Sağlam yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda, merhabalar, iyi yayınlar. Samsun Tetibi'nde yatan canımın içi sevgilim diyor. Yılmaz Berber, seni çok seviyorum. İyi kim diyor. Hilal yolluyor mesajı, armağan etmiş. Onlar için gitmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar şöyle bakalım. Evet, Enes Kılıç, ciğerimin yansın diyor. Enes Kılıç, ciğerin yansın şarkısı Mustafa Civelik için. Ömrüm bitse sen benim toprağıma öpsen, öpsen ben gene de senin ciğerin yansın için ağlamaktan paramparça oldu. Senin için aslanlar gibi ne senin adını ne de şerefini yere eğerim diyor ben diyor. Ama ben bittim daha neler, nedir sana değdi mi diyor. Değdi mi millet keyfinde değdi mi ben canımda, valla ben anlayamadım mesajı, yazamamış zaten herhalde, farklı bir durumda yazılarda anlaşılmıyor, okuyamayacağım bunu. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar olsun. Ben C1 koğuşundan Murat Ağan. En güzel şarkılar esaret altında olan tüm ABB kardeşlerime, dostlarıma gitsin. Allah'a emanet ol. Dostlarım seni satmazsa düşmanların sana ulaşamazlar diyor Murat Ağan. Eyvallah, selam olsun Murat Ağan'a. Evet, işte bu şekilde gelmiş ve gelen mesajlar var. Evet, diğerlerini okuyacağım birazdan. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. Davut Süren, buradan senin aracınla özüm kardeşim Evren Topal, Serkan Aksu, Anıl Cömert, Emran İnanç ve tüm kader birliği yaptığım kardeşlerime, dostlarıma selam gönderiyorum. Özellikle özel günlerde görüşmek dileğiyle Serkan'ım, Aslan'ım, benim abi her zaman yanında, kısa bir sürede beraberiz. Abin hayırlı yayınlar olsun diyor. Davut Süren yollamış mesajı. Evet, yine gelen mesajlar var dedim, hemen onu yollayacağım. Evet, Utkan Seçkin ben demişler. B3 koğuşunda Enes Çorlu, Çetin Kolaycı'ya, Emre Burgan ve Önal Eker'e, kardeşime Kürşah kardeşime, Yusuf Kılıç abime, A14 koğuşundaki kardeşlerime bolca selam olsun. Elbet kavuşacağız diyor. Utkan Seçkin yollamış. Evet, Utkan Seçkin'in de bugün doğum günüydü. Doğum günü enişten dediklerimi tekrar tekrar kutluyorum kardeşimin. Utkan Seçkin'den yollandı bu mesaj. Onlar için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var, onları yollayacağım. İyi akşamlar Murat abi, ben Eymen Ege Uludağ'ın, babam Gökhan Uludağ'ın diyor, Uludağ'ına sesleniyorum. Babacığım, seni çok özlüyorum, gün saymaya başladım, 25 gün sonra diyor, 25 gün sonra kavuşuruz, bir daha ayrılmayalım inşallah, sana öpücüklerimi gönderiyorum. Ben Ayşe Dağ demişler, Gökhan Uludağ'ın annesiyim, canım oğlum, kavuşmamıza çok az kaldı, bizi merak etme, biz çok İyiyiz diyor. Biliyorum ki aklım hep bizde. Seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, yine gelen mesajlar dedik. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar. Lavanta yolluyor. Ailesi olarak diyor. A19 koğuşunda olan değerlim, canım kanım abimiz Mücahit Ayaz'a selam olsun. C12 koğuşunda olan canım kıymetlimiz babamız Dede Murat'a en güzel şarkılar armağan olsun. A20'de olan Semih abimize de selam olsun. Nisa Çiçek yollamışlar. Lavanta yollanmış bu mesajı. Selamünaleyküm, ben Serkan Dada, kıymetli abim Dede Murat'a, kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a selam olsun. Sabır dua ile bekliyoruz. Elbet çıkacaksın. Oralarda kimselere kalmadı, size de kalmaz. İstek şarkım Unutma Beni, Unutma Sakın Ola Beni Unutma şarkısı armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Selamünaleyküm, ben 19. koğuştan Mücahit Ayaz, öncelikle C12 koğuşunda olan babamız değerlimiz Dede Murat'a, Semih Yılmaz'a, Mertcan Akgöz'e, Gülcan Şahin, Taner Şahin, Şevki Çoğaltan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt, Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Aslan Akçay, İlyas Kahraman, Melih Öztürk'e ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Kıymetini bitiren herkese veda ettik. Mücahit Ayaz yollamış bu mesajdan. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar yine gelen mesajlarla. Murat abi demişler, selamünaleyküm. C11'de yatan foto reise çok selamlar. Evlatlar her zaman yanında. Özlendin reisim. Biz her zaman dimdik ayakta, seni alacağız oradan. Çakıroğlu. Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan C12, C11 koğuşunda reisim Recep'e saygı selamlarım. Bir gün her şey çok güzel olacak. İstek şarkım aldılar seni benden demiş mesajda. Evet, Onur Çakıroğlu yollamış bu mesajı da. Evet, iletmiş. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Bakalım şöyle. Evet, ben Samet Ayna, sevdiğim, aşkı bulduğum ve aşık olduğum kadına Nursena Çalık, sen benim bu hayattaki en güzel tesadüfüm, umutlarımı yeşerten tek gerçeğimsin diyor. Duanın kabul olup da yeryüzüne gelmiş halisin. Sadece sabredeceğiz ve güzel yarınları bekleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Sevdiğim benim, istek şarkım olarak da Alpi, Tesadüfümsün şarkısı armağan olsun. Acil abi diyor, bunu ağacı okur musun, unutmuşum atmaya diyor. Evet, böyle de not yollamış. Evet, kusura bakmasın, bu zaman aldı. Şarkı zaten listemdeydi, yollayacağım birazdan. Evet, şöyle bakalım yine. Evet. Tamam, gördüm. Tamamdır. Evet. Davut Süren, Uğur Vural selam olsun diyor. Evet, Bülent Rengin yollamış. Mikail Aksu, Mikail Yerli'ye de canlarıma selam olsun demiş. Evet, Bülent Rengin yollamış. Evet, özellikle Davut Süren'e, Uğur Vural'a selam olsun. Mikail Aksu'ya, Mikail Yerli'ye, tüm dostlara ve özellikle oğlum Arda Rengin'e çok selam olsun demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gitti. Evet, tamamdır. Evet, şöyle bakalım. Murat Tağan'dan tüm dostlarına Ahmet Kaya'dan nereden bileceksin şarkısı armağan olsun diyor. Murat Tağan yollamış mesajı, tamamdır. Şarkılar listeme dahil oluyor. Biraz yoğunluk var, hepsini yollayacağım. Sırayla yollayacağız işte elimden geldiğince. Evet şöyle bakalım yine şarkılar dedim. Şarkılar burada, hepsini sıraya almışım bile. Sırayla yavaş yavaş hepsi gidecek arkadaşlar. Öncesinde sadece biraz beklemek zorunda kalıyorsunuz. Onun haricinde bir sorun yok. Birazdan diğerlerini okuyacağım zaten. Öncesinde şu iki şarkı gelsin, sonrasında ben buradayım. Tesadüfümsün metnesin önü geliyor.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, bekleyenimiz devam ediyor. Evet, ne okunmamış bakalım hemen okunmayana. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Samsun tetibi cezaevinde yatan Harun Can Usu Bütün demişler. Harun Can Usu Bütün. Arif Soydaş, Kadir Silmen, Kadir Özdemir, Ramazan Öztürk, Ali Yavuz'a, Bulut Usta, Ömer, Umut Can Akta ve bütün kader mahkumlara selam olsun. Gürkan Çetinkaya yollamış. Azer Bülbül'den İyi Değilim şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şarkı çalınmıştı, onu da söyleyeyim bu arada. Evet, selam olsun dostlarına, selamlarını yollamış. Yollayan da Harun Can Usu Bütün yollamış. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım. Evet, bunlar yeni gelenler galiba. Şöyle baktığımda, çünkü bir öncekileri okumuştuk. Bunlara kulaklık yollamadık mı? Yollayalım kulaklıkları. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Tamamdır. Ben kulaklık resmini atıyorum size. Sıraya alıyorum anlamına geliyor, biliyorsunuz. Evet, ondan sonra hepsini okuyacağım. Karışıklık olmasın diye elimden geldiğince. Evet, ne diyor? Şöyle bakıyorum buna da. Yatmakta olan diye başlamış. Yatmakta olan Aykut Arslan kardeşime çok selamlarımı iletirim. Ben Polat demiş, onu çok sevdiğimi asla unutmasın. Elbet bir gün Arslan kardeşim diyor mesajında. Şarkıyı size bırakıyorum diyor. Gecenin güzel şarkıları onlara armağan olsun diyor. Evet, ben Polat demişti. Aykut Arslan kardeşime çok selam olsun denmiş mesajda. Samsun açıkta yatan sevdiğim Cengiz Sisko'ya diyor. Evet, sevgilim Cengiz Sisko'ya. Karanlığı hissetmeyen aydınlığa kavuşamaz. Cengiz'im, en güzel aydınlıklarda kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısı armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar. Evet, bu arada şöyle bakalım. Tamamdır. Evet, isteklerdi. Evet, dekontu atmış, liste yapmamış arkadaşlar. Böyle cevap veriyoruz şöyle bir de. Evet, istekler devam ediyor arkadaşlar. Tamam, ben de onlar. Şöyle bakalım yine neler var. İstek okunmayanlar var mı? Vardı illaki. İyi yayınlar, ben Sevim Yeşilyurt. Çarşamba kapalıda yatan Gizem kızım demek istemiş. Zerda Doğan arkadaşları için gelsin demiş. Evet, Sevim Yeşilyurt yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, Murat Bey, iyi yayınlar canım kızım, bir tanem Afram, her zaman arkamdayım. Bunu hiçbir zaman unutma. Canım kuzum, sana Murtaja, Ayten Akçelep, Yunus Çal'a sizlere selamlar. Azerbaycan'dan Değilmeyim Tersi Döndü şarkısı demiş, armağan olsun. Gülnur, sana özel kızım emanetim, dediğim gibi yolladım demiş. Mesajını da annesi yollamış. Evet, bu arada yine şöyle bakıyorum. Evet, çok uzun olmuş. Merhabalar, firari saatler diyor Murat. Rabbim ayağına taş değdirmesin kardeşim. Ben İstanbul'dan Murat Erişte. Buradan beni tanıyan, seven bütün kader mahkumlarına selam ederim. Recep Büyükdağ, Salih Örneğe, Türkay Türkcan'a, Atilla Kana'a, Uğur Semiz'e, Emre Semiz'e, Hakan Polat'a, Erdal Can Büyükdağ'a, Uğur Akın'a, Uğur Demirez'e, Sercan Tokoca, Mikail Yerli'ye, Mehmet Kavacı'ya, Adamın Kralı Ganyan Murat'a, ismini yazamadım abi ve kardeşlerime özür dilerim. Rabbim tez zamanda ailene kavuşturursun inşallah. Şarkı diyor Müslüm Gürses'ten, bizim gönlümüze hasret düşüren Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun demiş. Murat Erişti yollamış bu mesajı. Evet, tamamdır. Evet, neler var? Şarkılar var tabii ki. Onlarla devam edeceğiz. Bu arada yine... Evet, devam ediyoruz. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Şöyle bakalım yine neler var. Tamam, gördüm onu da. Selamun aleyküm. Ben 18. koğuşta yatmakta olan Can Altuntaş, başta gurbette yatan canlarım kanlarım Kral Uğur Demirez'e, Sercan Tokaç, Tito Reis'e, Tuncay Cara, Uğur Vural'a, Berat Sözkesen, Oğuzhan Ayvaz, Muhammed Koç'a, Eren Yerli, başta koğuşlarda yatan aslan kuzenim Serkan Kolonoğlu, Can Parçam Anıl Torun'a, Enes Çoğlu, Kemal Can Dindar, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Gürkan Safa, Barış Semiz'e, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Yahya
Yahya Ayhan Sisko, Kadri Demirtürk, Hüseyin Demirağ, Berkay Sözkesen, Berkay Bahar, Savaş Beldek, Yasin Sarı, Paşa Baran Yılmaz'a, Miran Sayal, Umut Güdül, Emin Akduman, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime, Yusuf Küçükaya, Mustafa Angay, Baran Özkan, JJ Aslan ve Efe Gülhan, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Berber'e selam olsun diyor mesajında. Evet, yine devam ediyoruz, Selamun aleyküm. Cezaevinde yatmakta olan atam, amcam, tüm abilerime, kardeşlerime selamlar olsun. Bir insanın hürriyeti elinden alınabilir fakat umudu, duası, Rabbine dönüşü elinden alınamaz. Belki bugün dört duvar arasındasınız ama unutmayın ki nice insan dışarıda bedenleriyle özgür, kalpleriyle mahkum. Asil özgürlük insanın Allah'a dönebildiği gündür. Kendi geçmişinizde değil, bundan sonra yapacaklarınız da ölçün. Çünkü Allah'ın rahmeti ümit kesilmez. Selam ve dua ile sizi seven kardeşiniz Erkan Demiröz demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Tamam, birazdan yollayacağım. Şarkı var. Şarkı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara sen.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor ve gelen mesajlar var, yine onları okuyacağım. Evet, şöyle bir şeyler var. Hemen şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler olduğuna onları yollayacağım. Evet, öncesinde ben Ceyda demiş, her şeyim olan diyor. Canım Murat abime yazıyorum. Abi seni çok özledim. Bir an önce çıkacaksın ve aramızdaki özlem bitecek. Asla canını sıkma. Canım abi, istedik şarkılar benden sana gelsin diyor. Murat Dağ'dan Anıl Yalçın, Ermul Akkaya, Şahan Yılmaz'a, Baran Yılmaz'a, Bediran Yılmaz'a, Furkan Öket, Meşken, Samet'e, Mervan Kalender, Aziz Çıkla, Tolga Dizdar, Tolga Nehir'e, Mertcan Togar'a, Soner Kara'ya, Volkan Özbeyli, bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gelsin denmiş. Evet, yine şöyle bakalım. Canım kanım her şeyim Murat Tahan. Zaman her şeyin ilacıdır. Tabi mezesi, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepsini aşacağız. Oğlum seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar Murat Tahan, Ahmet Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Arlı, yavrularıma çok seviyorum. Sıradaki şarkılar tüm kader mahkumlarına armağan olsun demiş. Annesinden armağan edilmiş Murat Tahan'a ve dostlarına. Evet, onlar için gidiyor. Yine gelen mesajlar. Evet, şöyle bakalım yine buradaki listeye bakıyorum. Selamünaleyküm abi, ben Uğur Erkan, canım yeğenim Enes Karapelit, bütün cezaevi yatan kardeş abilerime sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Uğur Erkan yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben C1 Koğuşu'ndan Murat Han, can bağım, kan bağım olan Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş'a, Orhan Bayrak, Yiğit Han Kutbay, Sefa Ay, Doğan Can Yürük, Baran Samet Fukul, İlhan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun. Murat Han'dan Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı'ya, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Bolat demiş. Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Karami Baysal, sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Murat Tağ'dan gurbette olan Gürkan Onyıl'a, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuz Anmelik, Yusuf Çalışkan, Tayland'dan, Dicle'den Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidiyormuş şarkılar. Tamamdır. Evet, bu arada sevgili Ayşe ablamız bizi dinliyor. Mikail Aksu, sevgili kardeşime de selamlar olsun bu arada. Sevgili Ayşe ablama da selamlar yolluyorum buradan. Evet, Aksu giymede çalışanları ve müşterilerine darman olsun. Güzel şarkılar. Mikail Aksu'ya ve Ayşe ablama da selamlar olsun. Evet, onları da yolladık bu arada. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlarım. C13, C11 koğuşunda selamlar, saygılar İlker Ölmez abime. Reisim saygılar. C11 koğuşunda Bahadır reise selam olsun diyor. Abi Recep Taflan kardeşime selamlar, saygılar. Özgür günlerde görüşmek üzere. Mabusanelere güneş doğmuyor şarkısı armağan olsun. Yaşar Keleş, Ertuğrul Kandazoğlu, Levent Kandazoğlu selam, saygılar demişler mesajında. Evet, Samsun Kapalı'da yatmakta olan Dede Murat'a saygılar, sevgiler, özgü günlerde kardeşim. Benim yeni öğrendim içeride olduğunu, Müslüm'den aynaya baktığım yüze küskünmüş şarkısı armağan olsun denmiş. Yaşar Keleş yollamış bu mesajı, yine iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine devam ediyoruz. Şurada bir bakayım, mesaj vardı. Temizliyorum buradakileri. Bafra Kapalı cezaevi diyor. Buradan öncesi var mı? Yok. Bafra Kapalı'da 15. koğuşta yatan abi Mustafa Yazıcı'ya kucak dolusu sevgiler. Bugünler geçer abi. Biz iyiyiz. Aklın bize kalmasın. Keşke sen de yanımızda olsan. Eski günleri kavuşsak. Bugünler biter abi. Sen canını sıkma. Allah'ın ısmarladık. Kıvırcık Ali'den geceler yansın. Virane şarkısı armağan olsun. Kudret Yazıcı yollamış mesajı. Bafra Kapalı'da yatan canım kanım Mustafa Yazıcı'ya selam olsun. Aslan kardeşim, bugünler geçecek. Biz yine seninle sırt sırta, omuz omuza beraber olacağız. Sen canını sıkma. Bizim arkamızda atıp tutanlar o zaman yüzümüze bile bakamayacak. Aslan kardeşim, Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan ediyorum demiş. Musa Yazıcı yollamış. Evet, Musa Yazıcı ve Kudret Yazıcı tarafından. Evet, abimiz Mehmet Yazıcı'ya Mustafa Yazıcı'ya pardon düzeltiyorum. Mustafa Yazıcı'ya armağan edilmiş. Evet, Mustafa abimize buradan selamlar yolluyorum.
Evet yine yayından Murat Bey, ben Aysel Cılız diyor. Aysel Cılız, Samsun Kapalı'da bulunan canım parçası oğlum Musa Cılız. Bafra Açık'ta bulunan canımın parçası oğlum Soner Cılız. Gönüller bir olduktan sonra uzaklar engel değildir. Sabırla beklenen gün her gün kavuşmaya bir adım daha yakındır. Allah herkese sevdikleriyle güzel günler buluşturmayı nasip etsin. Evlatlarım için Özgür Çalışkan'dan Ciğerparem şarkısı armağanım olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlar var. Tamam, onları da yollayacağım bu arada. Gelen mesajları da bir de yollayacağım. Şöyle bakalım yine neler var. Görüyorum mesajı. İyi yayınlar abi, ben Gülcan Cürkan. Gülcan Cürkan yazmış. Samsu Kapalı yatan can parçam Musa Cılız'a. Bafra Açık'ta yatmakta olan miniğim Soner Cılız'a. Ve Ahmet Kaya'dan Sel Dağ şarkısı armağan ediyorum. Bugünler geçecek kurban olduklarım. Sabır, sizi çok seviyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollanmış bu mesaj. Seninki hala da okunmadı. İyi yayınlar. Samsun 27. Koğuş'ta göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu ve Onur Akkaya, Adem Tuncel, Yener Dündar, Enes Çorlu, Refik Dündar, Cüneyt Eker, Celal Saka, Hasan Çelebi'ye selam ederim. Emrem canım kocam, bazı aşklar yarım kalır ama tamamlamayı beklediği için seni bekliyorum, tamamlamak için. Canım kocam, aşk kocam, iyi ki varsın. Benim yakışıklı kocam, seni çok seven karın Fatma Temiz demişler. Bunu okumuştum. Bu mesajı okumuştum. Fatma Temiz. Kardeşim benim. Okudum ama sen duymamış olabilirsin. Evet, şöyle bakalım yine. T-Tipi Cezaevi B1 koğuşunda ben pideci Murat Terzi demişler. Murat Terzi. Kardeşim Ferhat Terzi'ye doğum günü kutlu olsun. İyi ki benim kardeşimsin. Elinde büyüdüm, hiç unutur muyum? Adam gibi adam reis Ferhat Terzi, canım feda sana aslan kardeşim. Ve C12'de yatan Hazar Göçer kardeşime ve açıkta yatmakta olan Gökhan Kök kardeşime, Tavacılar Kralı şefimiz Devrim Uysal kardeşimize gelsin. Hepsini Allah kurtarsın. Allah elbet bir gün güneşi için doğacak diyor. Onlar için doğacak diyor mesajında. Evet, bu mesaj değil mi? Dördüncü mesajda. Bunu mu okumadık? Onu da okumuş olduk işte bu arada. Evet, şarkı ne var? Şarkıyı listemizden sırayla gidiyoruz ya. Onlardan bir tanesi, istenilen şarkılardan bir tanesi daha geliyor.

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet işte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var. C11'de Tansu Kaplan'dan diyor. A22'deki Dinçer Çarıkçı'ya demir parmaklıklar sadece bedenimi kısıtlar. Ruhum ve düşüncelerim özgürdür. Hayat bizi ne kadar ayrı düşürse de sevgi bağlarımızı koparamaz. Serkan Nişancı'dan Seni Seviyorum şarkısı armağan olsun demiş. C11'den Tansu Kaplan'dan A22'ye Dinçer Çarıkçı'ya armağan edilmiş şarkı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun TTB cezaevi A5 koğuşunda yatmakta olan canım içi Kadir'ime Müslüm Gülses'ten Gel Batım'ın Kar Beyazı şarkısı armağan olsun denmiş mesajda.

Murat Han'ın isteğiydi. Murat Han karşı selamlar olsun bu arada. Evet, yine öncelikli listemden sevgili Merdo kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı, Berkan Sandıkçı, Mihran Sayal ve yine Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin, İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime selamlar, sevgiler olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. İşte şarkımız geliyor.

Evet işte sevgili dostlar, bitiriz devam ediyor. Evet şöyle bakalım yine mesaj kutumuza. Bu arada saatler gelmiş değil mi? Evet görüyorum mesajı. Evet şöyle baktığımda Burak Pınarbaşı'ndan abim Mikail Yerli, kardeşim Yasin Sarı, Muhammed Ediz'e selam olsun. Onları özledim diyor. Selamlar sevgiler olsun demiş. Burak Pınarbaşı yollamış. Gecenin güzel şarkıları onlara armağan olsun demiş Burak. Selamlar olsun Burak kardeşime. Eyvallah. Evet onlar için gidecek. Bu arada yine gelen mesajlar. Ben Samsun'dan İsa Kereç. Samsun açık cezaevinde yatmakta olan abim Osman Halloğlu'na, Ahmetcan Halil kardeşim, Cavitcan Nedim, Özfalcı Serkan abim, Yaşar Karaoğlan, Ali Can Boğa, Ömer Gül. Kardeşime sensiz olmuyor dostum, şarkısını çalar mısınız demiş Osman Halloğlu. Dinle kardeşim, seni çok özledik. Sakın canını sıkma. Oralar cansın abi. Bu kapılar elbet bir gün sana da açılacak. Bunu unutma. Sakın yatarsak da dik ölürsek de bütün beni tanıyan abi ve kardeşlerime selam olsun. Kusura bakmayın. Sensiz olmuyor dostum şarkısı bekliyorum. Osman Halloğlu için Mustafa Tuncer abime de armağan olsun demiş. İsa Kereş yollamış mesajı. Evet bu şekilde iletilmiş mesaj onlar için gidiyor. Tamamdır. Şöyle bakalım yine gelen mesajlar vardı. Merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Evdeyiz, her şey yolunda. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Bizi kafana takma, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin şarkısı. Bütün güzel şarkılar armağan olsun denmiş mesajda. Evet bu şekilde iletilmiş mesaj, tamamdır şimdi. Evet yine demişler, şöyle yine bakıyoruz. Yatmakta olan Aykut Arslan kardeşime çok selam iletiyorum. Ben diyor Polat demiş. Onu çok sevdiğimi asla unutmam. Elbet bir gün Aslan kardeşim demiş mesajında. Tamam yenisini yolla sen. Evet güzel bir şarkı var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım tabii ki. Devam ediyor programımız arkadaşlar.

Seni Seviyorum. Serkan Nişancı isteğiydi ve yolladık. Evet, Aykut Arslan kardeşim, elbet bir gün biz yanındayız. Seni seven kardeşim Polat, senin için burada dışarıda mücadele devam ediyoruz. Şimdi güçlü olma sırası sende, o güneş elbet bir gün bize de doğar diyor. Mesajında dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Evet, kardeşin Polat senin için diyor. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Abi benim şarkım çalacak mısın, çalınmadıysa önce diyor. Şöyle bakayım, bu şarkı listemde. Çalınacak tabii, niye çalınmasın? Burada akıyorum, şurada listede, evet görüyorum. Okunduğu zaman kulak atar mısın diyor. Okunduğu zaman mı? Selamünaleyküm, ben Miraç demiş. 11. koğuşta olan aslan dostlarım Nazım Bey. Bunları okumuştum ben. Kulaklık atmadım mı sana? Evet, hata bende. Selamünaleyküm, ben Miraç Çoruh, 11 koğuşunu yatmakta olan aslan dostlarım Nazım Bilgin, Yusuf Miran Sayala, Görkem Dirican'a ve Fatih Bilgin, Salih Efe Çelik Kanat'a, Emircan Özdemir, Batuhan Güzeloğlu, Kaan Sekmenoğlu, abim Samet Yıldırım'a, dostum Neco Bostan, Emir Şener, Kadir Türkan, Özcan Karakoç'a hepsine çok selam olsun. En kısa zamanda özgür çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Nazım'ım, Miran'ım, son bir ay inşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı, kulaklığı da yollayalım. Tamamdır. Evet, şu an almıyorum, şu an mesajlar var, onları yollayacağım. Şarkılar listemde yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Oy hasret, vallahi on numara bir şarkı. Samet Ayna, sevgili kardeşimden, onun değerlisi, hayatından da mı sevdiği kadına. Armağan olsun benden de onlara gidiyor. Nur Seransı'na gidiyor.

saatlerdesiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar...

0: içi en tatlı Buse.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.

kaygısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

0: Evet işte Canın Olayım şarkısı geliyor. Bu arada Arda Rengin armağan ediliyor. Bülent Rengin ve annesinden özellikle Arda Rengin'e ve arkadaşlarına gidiyor. Selamlar olsun denmiş. Onlar için gelsin. Evet bu arada yine gelen mesajlar vardı. Onlarla devam edeceğim. Evet bakayım şöyle tamamdır. Şuradan beri yollayacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Samsun'dan Deniz demiş. Samsun T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan A22 koğuşunda Kerim Kökçüoğlu. Arkadaşlarına selam kardeşim. Canım annemlerle babamlarlayız. Herkesin sana çok selamları var. Kalbimizdesin. Hasretimiz sana canım kanım kardeşim. Bir gün kavuşmak dileğiyle seni çok özledik. Ablamın da abinin de selamları var. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Kenan Aslan gelir gelir şarkısı. Canım kanım kardeşime armağan olsun demiş mesajında dinleyicimiz. Evet yine selamünaleyküm ben Tutkucan Uysal demişler. Tutkucan Uysal. Cezaevinde C27'de diyor olan abim Musa Tolga Tongay Tokyay ve oğlum Serkan Zihni, diğer isimleri sayamadığım bütün sevdiklerime ve beni seven selam olsun. Allah emanetsiniz canlar. Canseverden ben ne günler gördüm mü? Adlı şarkı armağan olsun demiş. Tutkucan Uysal yollamış. C27'de olan abim Musa Tolga Tokyay ve oğlum Serkan Zihni demişler ve diğer isimlerini sayamadığım insanlara da armağan olsun demiş dostlarımıza. Evet bu şekilde gelmiş mesaj. Evet yine şöyle bakalım yine neler var. Evet şöyle bakalım. Tesadüf çalındı. Bu şarkıyı çaldım. Evet bu şarkı çalınmıştı. Evet Canım Olayım geliyor şarkı.
1: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da

işte böyle güzel şarkılar istekti. Bu arada Arda Rengin armağan edildi. Bülent Rengin ve annesi tarafından da gitti, onlar için geldi. Evet, yine istekler var. Çalınmayan bir şarkı istek varmış. Selamünaleyküm, güzel yayınlar kardeşim. Ben Murat Terzi demiş. Beybir koğuşunda Ferhat Terzi doğum günü kutlu olsun. Dualarımız seninle. Canım kardeşim, aslan kardeşim. Sen kalbim çok temiz. Allah'ın izniyle özgür olacaksın, inanıyorum. Allah'ın bütün kader mahkumlarına sabırlıklar versin. İnşallah en kısa zamanda özgür olursun. Ferhat Terzi, seni bekliyorum. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Beni ara canım benim. İstek şarkım Nebi demiş. En büyük aşkım sensin şarkısı demişlerdi. Bu şarkıyı biraz önce yollamıştık. Onlar için gitti. Murat Terzi tarafından yollandı. Ferhat Terzi'ye doğum gününde kutladı bu arada. Onu da iletmiş olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesaj vardı. Onu da yollayacağım. Murat abi selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Hakkı Kerim Topallı. Samsun tetibinde yatan amcam Mert Tekin'e selam olsun. Ellerini öperim. Amcam seni çok özledim. Mektubunu attım. Hafta içi gelmiş olur. İnşallah iyisindir. Dört gözle gelmeni bekliyorum. Babamın da selamları var. Buralar sensizken güneş açmıyor. Çıktığında bizim güneşimiz açacak. Ben inanıyorum. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin amcam. Babam Canberk Aslan'ın bütün kardeşlerine selamları var. Yol kararlı. Ardında elveda diyen bizden değildir. Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısı armağan olsun amcama, hayırlı yayınlar olsun demiş. Hakkı Kerim Topal yollamış sevgili kardeşim. Eyvallah, ona da selamlar olsun. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamun aleyküm, ben Uğur Erkan, abim Enes Akdağ, Cemal Yılmaz'a bizi ve bütün kader mahkumlarına yıkılmak yok hemen arkadaş şarkısı armağan eder misiniz demişler. Uğur Erkan yollamış bu mesajı, onlar için yolladık tabii ki, gitmiş oldu. Evet, ben Ayşe Dağ demişler. Gökhan Uludağ'ın annesiyim, canım oğlum, kavuşmamıza çok az kaldı, bizi merak etme, biz çok iyiyiz, biliyorum aklın hep bizde, seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum demiş. İyi akşamlar Murat abi, ben Eymen Ege Uludağ'ın babam Gökhan Uludağ'a sesleniyorum. Babacığım seni çok özledim, gün saymaya başladım, 25 gün sonra kavuşuyoruz, bir daha ayrılmayalım inşallah, sana öpücüklerimi gönderiyorum demiş babasına. Evet, Eymen Ege Uludağ'ın yollamış bu mesajı, onlar için gidiyor şarkılar.

felek. Of, yanarız. Vallahi yanarız. Evet dostlarım, kardeşlerim, önceki listede sevgili Merdo kardeşime buradan öncelikle selamlar yolluyorum. Murat Han kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Mihran Sayal, Caner Canakan, Caner Canakan'a, Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin, Arda Rengin kardeşime, yine İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime de selamlar olsun. Samet Ayna'ya özellikle selamlarım olsun ve Sabet Yıldırım'a özellikle yolluyorum. Samet Polat'a da selamlar olsun, Hakan Polat'a da ve yine Şan kardeşim, sana da sevgiler, selamlar olsun ve sevgili İbrahim Korkmaz sevgili kardeşime de selamlar yolluyorum.

Merhabalar, çarşamba cezaevi C7 koğuşunda yatmakta olan İktir Tibet'e ve koğuş arkadaşlarına selamlar aleyküm dayımın kızı. Ben nefes aldıkça senini, bunu unutma. Bu şarkı benden özellikle sana gelsin. İnci Mercan, Aşk Olsun adındaki şarkı gidiyor. Dayısının kızına yollamış İktir Tibet'e. Murat Enişti, içinde armağan olsun. Felek de sevgili lider kuaför sevgili Bülent Rengin ve annesinden Arda Rengin'e sevgili Bülent abime benden armağan olsun bu şarkı.

0: Evet, Instagram adresimi eklemeyenler eklesinler arkadaşlar bu ara. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. DJ Murat yazın, Instagram'dan bulun ve ekleyin arkadaşlar. Son paylaşımları da beğeni yapın. Takip ediyorum, bakayım yayından sonra kimler çok beğenmiş. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Diyarbakır Jale Murat arkadaşlar. DJ Murat. Yazamayanlara yardımcı olalım dedik.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.

Tarih Saatler'desiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

sazla niye gelmedin, söze niye gelmedik değil mi? Evet, biz her zaman buradaydık, sazda da sözde de, yani fark etmez yani. Evet işte sevgili dostlar, baktığımda şöyle artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bu arada Instagram adresimi açtım bu arada. Şöyle bakıyorum ne var ne yok diye. Evet, Instagram adresinden ekli olmayanlar eklesinler demiştik. Gelenler var, görüyorum. Ama beğenileri göremiyorum. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, Instagram adresim DJ Murat yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz arkadaşlar sayfamı. Sonrasında paylaşımlarımı da beğeni bekliyorum. Son paylaşımlara ve bildirim atıyorum oradan. Yayına girerken de gün içinde de ne zaman yayına girip çıkacağımı oradan bildirimler atıyorum ki görün diye. Yayın var mı yok mu diye. Görün diye atıyorum. Onun için Instagram adresim önemli. Instagram adresini ekleyin arkadaşlar. DJ Murat diye geçiyor. İyi yayınlar. Ankara'dan Sema eşim Halil Karadeniz için tüm güzel şarkılar armağan olsun. Hangi hakime anlatayım o sert bakışın altında yatan koca merhameti, elbet bir gün sevdiğim demiş. Evet, Ankara'dan Sema demiş. Eşim Halil Karadeniz'e gelsin denmiş. Onlar için gitmiş. Ve yine A22 koğuşunda yatan can eşim Serkan Dere'ye, seni çok seviyorum aşkım, her zaman yanındayım. Merve Özbey, hani bizim sevdamız şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben B6 koğuşundan Murat Taşkın. B6 koğuşunda yatmakta olan Mert Pelte'ye Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Kardeşim, çocukluğumuzdan beri beraberiz. Daha dün diyor gibi hatırlıyorum o zamanları. Şimdi yıllar geçti ve hayat bizi buralarda bile yan yana getirdi. İyi günde, kötü günde hep birbirimizin yanında olduk. Bundan sonra da öyle olacak. Yeni yaşında gönlünden geçen her şeyin gerçekleşmesini sağlıkla, huzurla, nice güzel yaşlara ulaşmanı diliyorum. İnşallah önümüzdeki daha çok güzel günler, beraber güleceğimiz çok daha güzel anılar olacak. İyi ki doğdun kardeşim, iyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun. Kendine çok iyi bak. Seni seven kardeşin Murat'tan kocaman selamlar demişler. Murat Taşkın. B6 koğuşunda Murat Taşkın demişler. Koğuşundan yatmakta olan Mert Pelte'ye yollanmış. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun denmiş. İşte şarkılar geliyor.

Peki, B6 koğuşundan Murat Taşkın, B6 koğuşunda yatmakta olan Mert Pelte'ye Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun şarkısı demişler. Murat'tan kocaman sevgilerle yollanmış, iyi ki doğdum dilekleriyle yollanmış. Evet, yine hatırlatayım, DJ Murat yazıyorsunuz arkadaşlar Instagram'a ve paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Yayından sonra bakacağım kimler çok beğenmiş. Instagram adresim DJ Murat yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz adresi. Sonrasında paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Ve tabii ki bildirimler yolluyorum. Yayına girerken çıkarken de onları da takip edersiniz. Ne zaman yayına girdiğimi.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, her başlangıcın bir bitimi var derler. Evet, sonlar tabii acıdır ama biz sonları yaşamıyoruz. İnşallah nasipse Allah'ın izniyle haftaya yine buradayım. Cumartesi ve pazar günü. Evet, cumartesi ve pazar günü buradayız. Cumartesi 17 itibariyle başlıyor program. Yani akşam 5'te, pazar günü de 6'da başlıyor. Evet, cumartesi 5'te, pazar günü 6'da. Cumartesi erken bitiyor saat 20 itibariyle. Pazarda gecenin 12'sine kadar buradayız 6'dan. Evet, bu arada Instagram adresini takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Evet, DJ Murat yazıyorsunuz ve ekliyorsunuz arkadaşlar. Son paylaşımlara beğeni yapın, programdan sonra bakacağım. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz, Instagram'dan aratıyorsunuz, buluyorsunuz, ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz ve bildirimleri de takip ediyorsunuz. Evet, bu arada şöyle bakıyorum listeme, sürpriz şarkı var demiştim. Bu arada listemle vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Uğur Demirez'e, Samet Aynay'a, sevgili Berkan Sandıkçı, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Aya, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin ve İsmail Dala ve Zafer Kaya kardeşime selamlar olsun. Bu arada Murat Tağan kardeşime, Samet Polat'a, Samet Yıldırım'a selamlar olsun. Ve Hakan Polat'a da, DJ Şan'a da, İbrahim Korkmaz kardeşime de ve Armağan Zaymoğlu'na selamlar, sevgili olsun kardeşlerime. Evet, unuttuğumuz kim varsa da hepsine armağan olsun. Gecenin güzel şarkıları yine benden sonra çalacak bu şarkılar var. Evet, yorulduk. Vallahi yorulduk, inanın ki yorulduk. Herkese başa çıkmaktan elimden geldiğince, yaşlandık mı ne oluyor acaba? Öyle oluyor herhalde. Önceden neydi be? Of of. Son şarkım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Herkese her şeyden önce sevgi kazansın, aşk kazansın, sevgiler kazansın. Herkes sevdiklerine kavuşsun. Ailelerine, sevgililerine, eşine, çocuklarına kavuşsun arkadaşlar. Dileğimiz budur. Gönüller birdir. Tabii ki herkesi mutlu edeceğiz diye bir durum yok. Bazen kızacaklar, bazen konuşacaklar, iftira atacaklar. Bu işler böyledir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ve şarkı size gelsin. İşte şarkım geliyor. Hadi bay bay.

olmasa bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretinden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim, ecelsiz öleceğim.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sevgili dostlar, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için...

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin beni...

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.